0: şiirler yazardı. İsterseniz şiirlerinde bahsettiği şeyleri anlatayım size. İnsanları bencillikten kaçınmaya çağırır, cömertliği överdi. Şiirlerinde gaybı bilen, çürümüş kemiklere can veren Allah'a inancını dile getirir, cömertliği yalnız onun rızasını kazanmak için yaptığını söylerdi. Ailesinden cömertlikte aşırı gitmesine karşı çıkanlara, mal gider, nam kalır derdi. Misafirlerin öneminden bahseder, konuklara karşı güler yüzlü davranmanın maddi ikramdan daha değerli olduğunu, misafir gelmesi için geceleri çölde ateş yaktığını anlatırdı. Komşularının namusuna saygı göstermek gerektiğini anlatırdı. Babacığım bu dünyanın görüp görebileceği en güzel insanlardandı. Kötülüklerle mücadele eder, hayırda insanlara örnek olurdu. Kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır demezdi. Arkadaşlarınız sizin de öyle olduğunuzu söylüyor. Benim isteğimi de geri çevirmeyeceğinizi umuyorum. Beni serbest bırakırsanız şu anda kabile reisi olan abim istediğinizi yapacaktır.
1: Seffane'nin bunları anlatması üzerine Peygamberimiz, senin baban İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı diyerek onun serbest bırakılması için emir verdi.
0: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini. Kabileme dönmeden evvel dininizle ilgili bilgi almak isterim. Müsaade eder misiniz?
1: Seffane kısa bir süre sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz onu azat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam'a kardeşi Adi'nin yanına gönderdi.

0: Hatim'in oğlu Adi İslam kuvvetlerine karşı koyamayınca ailesiyle birlikte Hristiyan Arapların bulunduğu Suriye sınırına doğru kaçmıştı. Esir düşen kız kardeşi aklından çıkmıyordu.
1: Yine yemeğini yememişsin.
2: Canım istemiyor.
1: Seffane'yi düşünüyorsun değil mi?
2: Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Kanımdan canımdan olan kardeşimi koruyamadım. Onu göz göre göre düşmana teslim ettim.
1: Sen teslim falan etmedin. Canını zor kurtardın.
2: O bir kadın. Başına neler gelebileceğini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Keşke onun yerine beni esir etselerdi.
1: İsa Mesih aşkına böyle söyleme. Seffane'yi kurtarması için her gün Meryem Ana'ya dua ediyorum. O da bir kadındı. Tanrı kardeşini koruyacaktır.
2: Keşke buna emin olabilsem.
1: Biraz sakinleş. Onu geri almak için çareler düşünelim. Belki bir müddet geçince esaret bedelini ödeyerek onu özgürlüğüne kavuşturmamıza müsaade ederler.
2: Sanmıyorum. Kim bilir nerededir kardeşim şimdi. Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
1: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
1: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
1: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok.
2: Haklısın. Elim kolum bağlı. Böyle beklemek zorunda olmak beni çıldırtıyor.
1: Muhammed'in aklı başında bir adam olduğunu söylüyorlar. Gidip onunla konuşabilirsin.
2: Ona açıktan düşmanlık ettim. Beni uzlaşmaya davet etti, kabul etmedim. En sonunda askerleri beni darmaduman ettiler. Şimdi nasıl yanına gidebilirim ki?
1: Sen Tay kabilesinin liderisin. Seninle görüşmeyi kabul edecektir.
3: Baba, baba, müjdemi isterim, halam geldi.
2: Halan mı?
1: Seffane mi geldi?
3: Evet.
2: Şükürler olsun.
1: Gördün mü bak, Seffane akıllı kadındır demiştim.
2: Seffane, kardeşim.
3: Abi.
2: Şükürler olsun. Dur bakayım, dur bakayım, sana bir şey yaptılar mı? İyi misin?
3: İyiyim abi, hiçbir şeyim yok, merak etme.
2: Çok şükür, çok şükür. Nasıl kurtuldun ellerinden?
3: Kolaylıkla. Uzun yoldan geldim. Bana biraz su ikram etmeyecek misiniz?
2: Su getirin. Gel şöyle çadıra girelim. Bir dakika. Bu ardındaki develer de ne? Birini mi öldürdün yoksa? Ganimet mi bunlar?

0: bunlar?
1: Hayır abi. Gel, anlatacağım sana.
2: Sefane, hoş geldin.
1: Hoş bulduk yenge.
2: Gel bir iki lokma bir şeyler yiyin. Abin de senden ayrıldı ayrılalı doğru düzgün bir şey yemedi.
0: Boş ver yemeği şimdi. Neler olduğunu anlat bana.
1: Güzel şeyler oldu.
0: Güzel mi?
1: Evet, hem de çok güzel. Beni esir olarak Medine'ye götürdüler. Çok korktuğum doğru ama Allah için bana kötü davranmadılar. Oraya gittiğimizde liderleriyle görüşmek istedim.
0: Muhammed'le mi?
1: Evet. Yol boyunca onunla ilgili konuşmalara kulak kabartmış, karakteri konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmıştım. Anlatılanlara göre yumuşak huylu, kaba olmayan bir insandı. Yanına gidip de meramımı arz edersem bana anlayışlı davranacağını düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Yanına gittiğimde beni nezaketle dinledi. Bana bir esir gibi davranmadı. Babamın hatırına beni serbest bırakmasını rica ettim. Babamın ismini duyunca onunla çok ilgilendi. Onun özelliklerinden bahsetmemi istedi. Ben de onun şiirlerinden mısralar söyledim. İnsanlara nasıl yardımcı olduğundan, cömertliğinin darb-ı mesel haline geldiğinden bahsettim. Ve beni serbest bırakmasını istedim. Beni sonuna kadar dinledi ve şöyle dedi. Senin baban, İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adammış. Ve sonra beni serbest bıraktı.
0: Babam mezarında bile yardımımıza yetişiyor.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
0: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
2: İsa Mesih aşkına. Çıldırdın mı sen?
0: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
0: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Sana dinini öğretmek için elimden geleni yaptım. Küçüklüğün rahibelerin arasında geçti. Şimdi nasıl olur da dinini terk edersin?
1: Abi, dinimi iyi bildiğim için onun peygamber olduğuna inanıyorum ya zaten. Kutsal kitaplarımızda bahsedilen son peygamber o. Yüz yüze gelsen, biraz konuşsan, sen de bu gerçeği kabul edersin.
0: Onun son peygamber olduğunu da nereden çıkardın?
1: Çünkü sıradan bir insan bu kadar yüce gönüllü olamaz. Hırslarına teslim olmayan, aklı başında bir insan. Esir olarak huzuruna gelmiş, kendisinden merhamet dilenen bir kadına şerefli bir misafir gibi davrandı. Üstelik çevresindeki herkese karşı böyle. Ufacık çocuklardan yaşlı kadınlara kadar herkes onun yanında kendini özel hissediyor. Arkadaşları onun etrafında pervane. Onun uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ederler. Bu normal bir durum değil.
2: Kim bilir? Belki de onlara büyülüyordur.
1: Ben çok büyücü gördüm. O ne bir büyücü ne de bir kahin. O ancak yüce yaratıcı tarafından desteklenen bir peygamber.
0: Bu fikrini ona da söyledin mi?
1: Evet.
0: Sana inanamıyorum.
1: İnanmanı canı gönülden istiyorum abi. Benim akılsız biri olduğumu düşünmüyorsundur herhalde.
0: Hayır, tabii ki böyle bir şey düşünmüyorum.
1: O zaman kardeşinin sözlerine kulak ver. Git ve onunla görüş. Hem dinini kabul etmesen de ona bir teşekkür borcun var.
0: Haklısın. Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما
2: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi, din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

Hem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve

Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
2: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radiyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutu. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab: ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
3: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını

0: ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
0: مؤمنlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz, kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
3: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz: Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin." buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Irkçılık, kokuşmuş cahiliye zihniyeti. İslam'ın nuruyla aydınlanmadan önce Arap toplumu cehaletin karanlığında yaşıyordu. Sosyal yapının kabile esasına dayandığı, güçlünün güçsüzü ezdiği, üstünlüğün ancak nesep, soy, ırk ve zenginlikle elde edildiği karanlık bir dönemdi bu. Allah Resulü insanların birbirlerine eşit olduğunu ilan etmeden önce kişi, ataları ne kadar şeref sahibi ise o kadar şeref, izzet ve asalet sahibi oluyordu. Siyah bir köle ile bir kabile başkanının Allah katında eşit değere sahip olduğu ilkesi o dönem için bir hayaldi. Yıllarca cahiliye havasına teneffüs etmiş insanların birdenbire eski alışkanlıklarını bırakarak İslam'ın erdemlerini kazanmaları kuşkusuz kolay değildi. Bunun kolay olmadığı, sahabilerden Ebu Zer el-Gıfari ile Bilal-i Habeşi arasında yaşanan olayda da gözler önüne serilivermişti. İlk Müslümanlardan olan Hazreti Bilal, Habeşli siyah bir köleydi. Müslüman olduğu için türlü işkencelere maruz kalan annesi de öyleydi. Bir gün Bilal ve Ebu Zer

tartışmışlar. Bu esnada Ebu Zer, siyahi olan annesinden dolayı Bilal'i ayıplamıştı. Buna çok içerleyen Bilal de Allah Resulüne gidip durumu haber vermişti. Ebu Zer'in bu davranışında cahiliye zihniyetinin izlerini fark eden sevgili Peygamberimiz, onu gördüğünde şöyle uyarmıştı. Ebu Zer, onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Hazreti Peygamber Ebu Zer'in bu davranışını cahiliye kalıntısı olarak nitelemişti. Zira cahiliye döneminde insanlar kavim ve kabileleriyle övünür, haksız da olsa kabilesini savunur, kendilerini başkalarından üstün görürlerdi. Irk ve renginden dolayı özellikle Arap olmayan insanlar dışlanır ve aşağılanırdı. Soyunun asaleti ve çokluğuyla övünme yarışı haç safhaya ulaşmıştı. Arapların asabiyet adını verdikleri, aynı soydan gelenlerin ve aynı kabileye mensup olanların bir arada hareket etmesini sağlayan dayanışma ve kabilecilik ruhu oldukça kuvvetliydi. Ya Resulallah, ırkçılık nedir diye sorulduğunda Allah Resulü asabiyeti, zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır şeklinde tanımlamış ve asabiyet, ümmeti felakete götürecek davranışlar arasında sayılmıştı. Irkçılık kadar geniş bir kavram olmamakla birlikte asabiyet, soy üstünlüğünü ve kabileciliği öngörüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse, yaşadığı dönemde oldukça yaygın olan kabile asaletiyle övünme ve başkalarının neseplerine hakaret etme adetinin cahiliyeden kalma bir anlayış olduğunu bildiriyordu. Irkçılık, asabiyet duygularıyla hareket ederek İslam cemaatinden ayrılan, asabiyet duygusuyla öfkelenen, bu uğurda savaşan, insanları böyle bir davaya çağıran ve bu davayı güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin bu ölümünün cahiliye ölümü olduğunu haber veren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir buyurarak, kabilecilik yapmamaları hususunda Müslümanları kesin bir dille uyarıyordu. Allah Resulü asabiyet ruhundan kaynaklanan ve Araplar arasında yıllardır süren çekişmelerin, kabile savaşlarının, kan davalarının yerini İslam kardeşliğine bırakması için çaba gösteriyordu. Bunu gerçekleştirmek için din duygusunun soy, kabile, ırk gibi belirleyici özelliklerin hepsinin üzerinde olduğunu vurgulayarak dinin birleştirici ve bütünleştirici özelliğini öne çıkarıyordu. İslam'ın ilk Müslümanları kimi zaman bu ilkeyi unuttuklarında Allah Resulü eski alışkanlıklarına dönecekleri kaygısıyla onları hemen uyarmış ve kardeş olduklarını hatırlatmıştı. Bunun örneği Beni Mustalik gazvesi sırasında yaşanmıştı. Biri Ensar'dan, biri Muhacirlerden iki genç kavga etmiş, sonrasında her iki taraf "Yetişin ey Muhacirler!" ve "Yetişin ey Ensar!" şeklinde bağırmaya başlamışlardı. Allah Resulü olayı duyduğunda "Bu cahiliye çağrıları da nedir?" diyerek bu ayrılıkçı hareketlere tepki göstermişti. Sonrasında da onlara kayıtsız şartsız kabileye itaati, onu savunmayı ve kabile taassubunu değil de İslam kardeşliğini tavsiye eden şu sözleri söylemişti. Kişi zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım etsin. Eğer kardeşi zalimse onu engellesin. Çünkü zalimi yaptığı işten döndürmek ona yapılacak bir yardımdır. Eğer mazlumsa ona yardım etsin. Hazreti Peygamber bu şekilde üstünlük elde eden her türlü özelliği bertaraf ederek, kan bağından kaynaklanan kardeşliğin ötesinde bir din kardeşliği oluşturmak istemiştir. Esasında İslam dini her türlü ırk farklılığının üzerine din birliğini koyarak müminleri kardeş ilan etmiştir. Kur'an'ın ortaya koyduğu evrensel ilkeye göre bütün insanlar tek bir anne ve babadan, yani Adem'le Havva'dan dünyaya gelmişlerdir. Yüce Allah

0: Allah bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi 13. Ayet. Buna göre aynı asıldan gelen ve temel biyolojik özellikleri aynı olan insanlar arasında bir üstünlük veya aşağılık söz konusu olamaz. Çünkü İslam'a göre hangi ırktan veya sosyal katmandan olursa olsun bütün insanlar eşittir. Hiç kimse bir başkasını ırkından veya renginden dolayı ayıplayamaz. Nasıl olabilir ki? Zira hiç kimse kendi iradesiyle ırkını veya rengini seçmemiştir. İnsanları iradeleri dışındaki özelliklerinden dolayı kınamak, ayıplamak, aşağılamak ya da tam tersi yüceltmek hem insanlığa hem de yüce yaratıcıya karşı saygısızlıktır. Kur'an, farklı farklı ırkların varlığını bir gerçeklik olarak kabul etmekle birlikte, Allah katında önemli olan ve insana değer kazandıran ölçünün takva ve dini samimiyet olduğunu bildirmiştir. Allah Resulü de insanların en değerlisi kendisine sorulunca, ilk ve en önemli ölçü olarak takvayı göstermiş ve İnsanların en hayırlısı, Allah'a karşı sorumluluk bilincini en derinden taşıyandır buyurmuştur. Bunu ifade ederken, herhangi bir ırka, gruba veya sınıfa işaret etmemiş, değer ölçüsünü Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olma ilkesine dayandırmıştır. Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde de cahiliye Araplarının soy ve kabilelerini gurur ve kibir aracı olarak kullanmalarını eleştirerek, üstünlük ölçüsünün ancak takva olabileceğini şu şekilde ifade etmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا
0: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
1: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
1: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي.
0: أوس بن أوس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuruyla ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك،

0: يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum." cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu." deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım." buyurdu.

Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
3: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: An İbni Umar radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşi

0: Kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.
3: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir, buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
2: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: أما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
3: أبو سعيد رافي بن معلى رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
2: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
3: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
2: An Aişe radıyallahu anha قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli, verhamni ve elhıkni bir refikil âlâ. Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
2: An Enes radıyallahu anh أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
3: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

radıyallahu anhüma, Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Ticaret ahlakı açısından mülkiyet hakkı. Kur'an-ı Kerim'de mülkün gerçek sahibinin Allah Teala olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, Allah'ın her şeye gücü yeter ayetiyle mülkü dilediği kimselere verdiğini de, ey Muhammed de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın ayetiyle ifade edilir. Allah Teala sahip olduğu mülkünden dilediği kimselere isteyen, çalışan ve mülk edinme usul ve yollarına sarılanlara verir. Böylece mülk üzerinde meşru yoldan tasarrufta bulunma ve yararlanma hakkı insana geçmiş olur. İslam dini doğuşu esnasında özel mülkiyetle karşılaşmış ve onu kaldırmak yerine mülkiyeti elde etme yollarını ıslah ederek özel mülkiyet hakkıyla birlikte kamu mülkiyetini müesseseleştirmiştir. İnsanın bir şeye malik olması demek, malın kendisinden veya menfaatinden faydalanmaya başkalarından daha fazla hak sahibi olması demektir. Bu haklılık da kazanma, akit, miras ve benzeri meşru mal elde etme vasıtalarından biriyle mala sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ticaret ve mali konuları düzenleyen hükümler, özel mülkiyetin varlığını gerekli kılar. Mesela, namaz kılınız, zekat veriniz. Onların mallarında düşkün ve çaresiz kalmış kimseler için belirli bir hak vardır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onların mallarından sadaka al ve böylece onları temizle gibi ayetlerde geçen mallarından al, rızık olarak kendilerine verdiklerimiz, onların mallarında gibi ifadeler, özel mülkiyetin varlığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca mirasla ilgili hükümler de Kur'an-ı Kerim'de oldukça geniş biçimde yer almaktadır. Nitekim Nisa suresinin ilgili ayetlerinde ölen kimsenin geriye bıraktığı mirastan ve bu malda yakınların belirli oranlardaki paylarından söz edilmektedir. Kısaca ölenin geride bıraktığı malın aslında onun mülkiyetindeyken öldükten sonra varislerinin eline geçerek mülkiyet değiştirdiğini belirtmektedir. Faizi yasaklayan, eğer faizden vazgeçip tevbe ederseniz ana paranız sizindir şeklindeki ayeti, İslam'da asıl olanın özel mülkiyeti olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yerde ve göklerdeki her şeyin mutlak sahibinin yalnızca Allah Teala olduğunu bildiren Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun da yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu ve onun mülkünde tasarrufta bulunduğunu hatırlatır. Ancak bu mülkte tasarrufta bulunurken, sorumsuz ve hak tanımaz, ölçüsüz bir biçimde hareket edemez. Genel olarak İslam'ın özel mülkiyete yön veren 8 kuralı olduğu söylenebilir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir. A. Malın bir başka deyişle servetin piyasada tedavülde kalarak ticari hayatın canlı tutulması. B. Servetle orantılı olarak zekat ödenmesi. C. Malın yararlı alanlarda kullanılması. D. Malın başkalarına zarar vermeksizin kullanılması. E. Malın helal yollarla kazanılması. F. malın kullanımında cimrilikten ve israftan uzak durulması. G. Malın kullanımında yalnızca haklı yararlar sağlama amacı güdülmesi. H. Miras bölüşümünün kurallara uygun biçimde uygulanması. İslam dini, fertlerin mülkiyet hakkını tanımakla kalmamış, ayrıca onu koruma altına almış, temel ilkelere ters düşmeyen her türlü ekonomik girişimi teşvik etmiş, buna karşılık ferdin sahip olduğu mülkiyet sebebiyle kendisine zekat, fitre, sadaka, yetimi, yoksulu, akrabayı, komşuyu gözetme gibi bir takım yükümlülükler de yüklemiş ve elindeki servetten bir takım toplumsal grupların pay alma hakkı olduğunu bildirmiştir. Ticaret ahlakı açısından zenginlik ve fakirlik. İslam'a göre zenginlik, ihtiyaçtan fazla yani zekat vermeyi gerektiren nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşirken, fakirlik, insanın temel ihtiyaçlarının dışında zekat nisabı kadar mala sahip olamayışıyla gerçekleşir. Allah Teala rızkı veya mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu ve servet de bir imtihan aracı sayıldığı için mutlak eşitlik amaçlanmamıştır. Bu nedenle insanların bir kısmının zengin, bir kısmının yoksul olması, Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Şüphesiz Rabbin, dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. Çünkü O,

kullarının her halinden haberdardır. Her şeyi hakkıyla görendir. O sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi derecelerle, kiminizin üstüne çıkarandır ayetlerine göre bu durum doğal, hatta gerekli kabul edilmiştir. Allah Teala insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pek çok nimet bahşetmiş ve bunları meşru yollarla elde etmesine izin vermiş, ancak elde ettiği bu serveti yine Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kazanmakla ve tasarrufta bulunmakla yükümlü tutmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de size tasarruf için vekalet verdiği maldan onun uğrunda harcayın. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin buyrulur. İslam'a göre zenginlik, zekat, hac, kurban, sadaka, hayır hasenat gibi bazı dini sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu çeşit sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen zenginler yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ekonomik zulüm ve haksızlığın sembolü olarak gösterilen Karun, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen ve yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarını büyük ve güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir," der. Bütün nimet ve servetlerin Allah'ın bahşettiği rızıktan ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, "Ne olurdu Karun'a verilenler gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır," derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Ne var ki bu kadar çok servet sahibi, Karun'un sonu hiç de gıpta edilecek gibi olmadı. Sonunda Karun'u da, evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir topluluğu olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. İnsanları farklı yapılarda yaratıp, her türlü kabiliyetlerle donatan ve onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dar bir çevrede dolaşan mülkiyet haline getirilmeyip, aksine tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat ve sadaka yardımı gibi yararlı işler yapmayı emretmiştir. Çünkü bu faaliyetler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşmak suretiyle insanların birbirlerine yaklaşmasını ve sonuçta sağlam bir toplum yapısının oluşmasını sağlar. Diğer taraftan zenginler bu çeşit dini görevlerini yerine getirseler de, kazandıkları malı lüks ve israf içinde başkalarının mal ve servet düşmanlığı duygularını tahrik edip azdıracak, kıskandıracak bir şekilde harcayamazlar. Bu nedenle kazanmada olduğu gibi harcamada da meşruiyet çizgisinden ayrılmamaları gerekir. Allah Resulü de birçok hadisinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu ortaya koymuştur. Yararlı işler yapan müminin elindeki temiz servetin ne güzel bir mal olduğunu bildiren hadisiyle, helal kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekerken başka hadislerinde de "Ademoğlu benim malım, benim malım" der. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden veya tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var mıdır? Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır buyurarak, kişinin elindeki malın bir emanet olduğu hatırlatılmış ve gerçek sermayesinin ahiret için yapılan yatırım olduğuna dikkat çekilmiştir. Mal ve servetle ilgili bu gibi ayet, hadis ve tespitler, İslam'ın servetin ve zenginliğin karşısında olduğu anlamına gelmez. Meşru yoldan kazanılan, zekatı verilen ve başkalarını sömürme, küçümseme, gurur ve kibir amacıyla kullanılmayan servetlerin, iyi mal iyi kişilerin elinde ne güzeldir hadisinin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Diğer yandan, mal mülk

edinirken ve bunu idare ederken, bu meşguliyetin mal sahibini Yüce Allah'a ibadet ve itaatten alıkoymaması da gerekir. İnsanoğlunun aslında sahip olduğu yegane varlık davranışlarıdır. Yani ahirete göçerken beraberinde götürdüğü amelleridir. Şu dünya hayatında sahip olduğu her bir nesne ve canı kendisinde birer emanettir. Eğer emaneti yel yerinde kullanır, varlıkta şükretmesini ve yoklukta sabretmesini bilirse, erdemli kullar sınıfına erişebilir. Dolayısıyla zenginlik ve fakirlik durumunda, insanoğlunun sergilediği davranış, kendisini Allah katında değerli kılacak ve yüceltecektir. Sevgili Peygamberimiz, şüphesiz Allah Teala, sizin yüzlerinize ve mal mülkünüze değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurarak, fertlerin sahip olduğu imkanların sadece birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin kalbine işaret ederek 3 defa, ''Takva işte buradadır.'' buyurması, insanın gerçek değerinin zengin ve fakir oluşuyla değil, ihlaslı bir kalbe sahip oluşuyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Ayrıca o, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğiyledir buyurarak, kişinin elindeki servetle cimrilik yapmamasına işarette bulunmuş, minberde sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada, üstteki veren el, alttaki alan elden hayırlıdır buyurmuştur. Böylece her ne konumda olursak olalım, veren, paylaşan olmamız öğütlenmiş bulunmaktadır. İslam dini fakirlik probleminin çözümü için çalışmayı emretmenin ötesinde, zenginlerin yoksul yakınlarını himaye etmelerini, zekat ve vergilerini tam olarak ödemelerini, üretimi artırıp yeni iş sahaları oluşturmalarını, devletin sahip olduğu kaynakların doğru yerlerde ve şekillerde harcanmasını öğütlemiştir. Fakirlik içinde sıkıntı çeken insanlarla ilgili olarak da Hazreti Peygamber, kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse, hemen dilenmeye kalkarsa, onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kim de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla yardım eder buyurarak, kişinin yoksulluk nedeniyle hemen insanlara el açarak izzet-i nefsini zedelememesini, her şeyi lütfeden Allah'tan isteyeceği şeyi istemesi gerektiğini ve fakirleşmenin de zenginleşmenin de Allah'ın bir imtihanı olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah

sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur, dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gökyüzü ve merhamet. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Kuş sesleriyle uyanırken biz kendi dünyamıza, her şey olağan bir şekilde yolunda giderken, keyfimize diyecek yokken, kendimizi şımartırken, kendimize yatırım yaparken, kendiliğimizi muhkem kaleler haline getirip sadece onun içinde yaşarken, yaşam kalitemizi yükseltip konforumuza konfor katarken, zevkimizi inceltirken, inceliğimizle övünürken, güneş sayısız kez tüm bunların üzerine doğup batarken, çocuklar sessiz sedasız dünyamızı terk etti. Üstelik kimseye hissettirmeden yaptılar bunu. Vicdanlarımızı rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak, içimizde uyuttuğumuz duygularımızı uyandırmadan usulca gidiverdiler ve dünyamızdan ayrılan her bir çocukla birlikte yerle göğü birleştiren milyonlarca görünmez ipten bir tanesi görünmez bir makasla kesiliverdi. Yerle göğü birleştiren iplerin geri kalanı çocuklarının cansız bedenini kucaklarında taşıyan annelerle birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarıyla birlikte karanlık suların derinliklerine doğru yol alan babalarla birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarla anne babaları arasına dikenli teller çekildiğinde bizi terk etti. Bir kısmı kucağında çocuğuyla birlikte yeryüzünden kovulan, koskoca gezegende kendisine sığınacak bir yer bulamayan babaların gözyaşlarıyla bizi terk etti. Bir kısmı henüz annesinin karnındaki minik bir bebeğin minik bedenine dünyamıza ait bir kurşunun isabet etmesiyle bizi terk etti. Bir kısmı sahilde oynayan çocukların üzerine bombalar yağmaya başlayınca bizi terk etti. Bir kısmı dünyamızın kıyılarına çocuklar vurmaya başlayınca bizi terk etti. Hasılı göklerden yeryüzüne uzanan sayısız görünmez ip bir anda görünmez bir makasla kesildi ve yağmurlar dindi. Öyle susuz, öyle kurak kala kaldı topraklarımız. Rahmet damlaları yeryüzünde kirleneceklerini düşünmüş olacaklar ki yağmaktan vazgeçtiler üzerimize. Sadece yağmur mu? Göklerle irtibatımızı kestiğimizden beridir yüreklerimiz çorak topraktan daha çelimsiz hale geldi. Hiçbir canlıya yer kalmadı üzerinde. Oysa Peygamber bu duruma düşmememiz için tüm samimiyetiyle uyarmıştı bizi. Yeryüzündeki rahmeti muhafaza etmediğimizde, yüreğimizi merhametle yeşertmediğimizde, yağmurların bize küseceğini, bereketin bizi terk edeceğini, Rabbimizin rahmetini bizden esirgeyeceğini haber vermişti. Ateşe giden pervaneler gibi üşüşmüştük ateşin etrafına da, o bizi tutup engellemişti. Göklere kapılarımızı açmamızı, göklerle irtibatımızı koparmamamızı istemiş ve bu şekilde Rahman'ın rahmetine nail olabileceğimize işaret etmişti. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yerdekilere rahmet ettikçe göğün rahmetinden nasiplenebileceğimizi söylemişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak dünyamız o kadar kirliydi ki onun tertemiz sözlerini hayatımıza dahil edemedik. Merhamet diyordu Nebi, acıları tatlandırmaktan bahsediyordu. Biz acıları yarıştırmayı tercih ettik. Şefkat diyordu Nebi, can taşıyan her bir varlığa, cinsi, kimliği, rengi ne olursa olsun yürekte yer açmaktan bahsediyordu. Biz şefkati yalnızca biz ve bize benzeyenleri için hissetmeyi tercih ettik. Merhamette seçici davranıp sadece bize benzeyenin acısını işittik. Başkasının acısına sağır kalmayı seçtik. Ateşin sadece düştüğü yeri yakması sevindirdi bizi. Yanan haneleri söndürmeye gayret etmedik. Düşene el uzatmaktan, başkalarının yarasını sarmaktan çekindik. Kendimizi ötekinin yerine koymayı, ona kendimizmişiz gibi bakmayı ve onda kendimizi görmeyi hiç denemedik. Neticede kendimize hapsolduk kaldık. Oysa biz biraz da başkaları biz olabiliriz. Kendimiz olabilmek ancak kendimizi aşıp başkalarının dünyasına dahil olmakla mümkün. O zaman kendimizi yüceltebilir. O zaman yüce bir gönle sahip olabiliriz. O zaman ayaklarımız yerden kesilir ve o zaman göklerin kapısını aralayabiliriz. Rahman'ın rahmetinden o zaman ümit var olabiliriz. Ne zaman? Merhametin sıcaklığı içimizde, başkalarının sorumluluğunu da omuzlarımızda hissettiğimiz zaman. Ne zaman? Merhametli olmak için onu kalbimizde hissetmek yetmez mi? Hayır, tabii ki hayır. Merhamet kalbe hapsedilemez. Kim söylüyor bunu? Kalbin türlü hallerini, hastalıklarını ve dahi şifasını yazan alim, kalplerin kâşifi Gazali. Ne diyor peki? Merhametli olmak için merhamet duymak, acımak yetmez der Gazali. Kalbinde ılıklığını, sırtında yükünü hissetmeli insan. İhtiyacını karşılamalı acizin, yoksulun, mazlumun. Üstelik kendisini rahatlatmak, vicdanını susturmak, acımanın verdiği elemden kendisini kurtarmak için de yapmamalı bunu. Muhtacı, çaresizi rahata kavuşturmak olmalı amacı. O zaman kemale erer merhameti. Hayır, Gazali zorlaştırmamış. Elinde merhamet lambasıyla şehrin bütün sokaklarını gezerek bütün bir şehri aydınlatması kolay değildir insanın. Ancak aydınlanmaya değmez mi? Zordur merhamet etmek, rahatını kaçırır insanın. Gözlerinde yaşlar biriktirir, boğazı düğümlenir. Merhamet, kişinin başkasının yerine kendisini koyabilmesini gerektirir. Ve bu bazen insana omuzlarına tonlarca ağırlık koymasından daha zor gelir. Eğer Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız diyenlerdenseniz işiniz çok çok çok daha zor demektir. Zira insan olabilmek zordur. İnsanlığımızdan merhameti çıkardığımızdaysa bizden, yeryüzünün en şerefli varlığından geriye seyyar bir suç makinesi, ayaklı bir şiddet ve terör aleti kalır. Acımasızlığı ve saldırganlığıyla hayvanları ürkütür o zaman insan. Merhametli olduğunu zannetse de sadece bir avuntudur onun. Ki merhametli olduğunu düşünerek merhametli olunmaz, acıyarak acılara son verilmez, merhameti bir lütuf gibi sunarak başkalarının yüzüne hayasızca çarparak da merhametli olunmaz. Ekranların karşısında merhameti kabarıp kabarıp kılını kıpırdatmamak da insanı merhamet sahibi yapmaz. Yorulur sadece, merhamet yorgunluğundan bitap hale gelir ama sadra şifa olmaz. Yalnızca aynı mahalleyi paylaştığı kimselere değil, bütün bir gök kubbeyi paylaştığı varlıklara şefkat gösterebildiğinde şefkatli olabilir ancak insan. O zaman göklerle yerin irtibatının kesilmediğini fark eder. Gökyüzünden yeryüzüne indirilen engin rahmeti o zaman hisseder. Elleri o zaman yağmurla ıslanır.
0: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye" buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.
1: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildi. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son

0: an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.
1: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti: "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.
2: Belki bir köle pazarında, belki bir

0: Bilmediğimiz bir diyarda.
1: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
0: Yapabilir mi dersin?
1: Neden yapamasın?
0: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
1: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
2: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
0: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
2: Çünkü o bir peygamber.
1: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
0: Ne dedin sen?
2: Çünkü o bir peygamber dedim.
0: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
2: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyanın hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
3: 133. Bölüm.
4: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bileli iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi, endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı.
0: Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Yanlış bir işe kalkışmamışımdır umarım. Burası Medine. Peygamberlerinin nerede olduğunu sormalıyım. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim?
5: Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak.
0: Teşekkür ederim. İşte geldim. Tanrım, sen beni affet ve korumana al.
4: Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti.
0: Hayır, benim bir dinim var.
4: Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize Adi'nin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi.
0: O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. Biz onu anmak için bu haçı takarız.
4: Peygamber Efendimiz, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
0: Ne kadar çok şey biliyor.
4: Peygamberimiz Adi'ye, ben senin dinini senden daha iyi bilirim diyerek, Hristiyanlıkla Sabilik karışımı bir din olan Rekusiliğe mensup olduğunu söyleyince, Adi bin Hatim hayretler içinde kalmıştı.
0: Bunu herhangi birinin bilmesi imkansız. Nereden biliyorsunuz?
4: Peygamberimiz ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını, bununsa Rekusiliğe göre haram olduğunu hatırlatıp sözüne devam etti. Adi bunları duyunca hem utanmış hem de Hazreti Muhammed'in başkalarının bilmediği şeylerden haberdar olduğunu görerek onda bir olağanüstülük olduğunu anlamıştı.
0: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda

0: bulundum. İbadetlerimi aksatmadım. Evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramakta nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
1: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve peygamberimizin ashabı arasına katıldı.

0: Bir cuma günü minberin yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı.
1: Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya Peygamberimiz. Geçen gün ona hangi ameller daha iyidir diye sordu.
2: Cevabı ne oldu?
1: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi.
2: Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi.
3: Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım.
1: Evet. Bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk.
2: Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu?
3: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş.
3: Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir.
4: Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem.
5: Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem.
1: Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı?
2: Tamam, hacılara su dağıtmak da, mescitleri imar etmek de çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var.
1: Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir.
0: Orada bulunan Hazreti Ömer seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı.
6: Peygamberin minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım.
7: Haklısın.
1: Tartışmaya gerek yok.
7: Evet, tartışmaya gerek yok.
2: Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim.
0: Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı.
8: Resulullah! Anne bak kim geldi? Resulullah gelmiş.
9: Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler. Hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
9: Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah. Ama onlara çok çabuk nazar değiyor.
0: Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Peygamberimiz devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
10: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
0: Peygamberimiz ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti," dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol." dediler. Enes'in radıyallahu anh

0: dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol.'" diye niyaz ettiler. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir," buyurdu. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber." Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı." Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın," buyurmuştur.
1: Hazreti Aişe anlatıyor. "Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve 'Ne oldu Aişe? Kıskandın mı yoksa?' diye sordu. 'Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?' dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 'Şeytanın mı geldi yoksa?' dedi. Ben de 'Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?' diye sordum. 'Evet,' dedi. 'Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?' diye sordum. 'Evet,' cevabını verdi. 'Seninle de mi ya Resulallah?' dedim. 'Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu.'

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Ümmü Mabet şöyle anlatıyor. Eşim Ebu Mabet bana Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Resulullah genelde sessizdi, daima düşünceli ve mahzundu, az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz olan dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. İbni Abbas anlatıyor. En yakın akrabanı uyar ayeti inince, Resulullah Safa tepesine çıktı. Ardından şöyle dedi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem, bana inanır mıydınız diye sorunca, onlar biz senin hiç yalan söylediğini görmedik demişlerdi. Misver bin Mahreme ve Mervan'ın birbirlerinin sözünü doğrulayarak naklettikleri habere göre, Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye Antlaşması'ndan dönüşte, Kureyşlilere şöyle demişti. Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayseri, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona saygı gösterdiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Enes bin Malik'in anlattığına göre, bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, ''Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu'' şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu, ''Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bana Resulullah'ın evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah namazı bize 5 rekat olarak kıldırdı. Ey Allah'ın Resulü, namaza ilave mi yapıldı diye sorduk. Bu da nereden çıktı buyurdu. Bunun üzerine 5 rekat kıldırdın dedik. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum buyurdu. Sonra 2 secde ederek sehiv secdesi yaptı. Cabir bin Semure şöyle demiştir. Ben peygamberin meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinden bazı hatıralarını anlatırlardı. O konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi. Rafi bin Hadiç anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da bunu öteden beri yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı olur buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu. Ben ancak bir insanım. Sizin dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım. İbni Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu bir kavme gelip ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben apaçık bir uyarıcıyım, derhal kaçıp kurtulun diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiş. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer. Cabir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Silva Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla, dedesi Abdullah bin Amr radiyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

0: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de attan dilenmesinden daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, İlim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, İnsanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de, İnsanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için

0: Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safalar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. Sıradaki hadisimiz 515 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Muhammed Fadale bin Ubeyd el-Ansari'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Ennehu semi'a, kendisi işitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yekulu, şöyle derken: Tuba limen hudiye ilel islami. İslam'a hidayet olunan kimseye ne mutlu. Mutluluğun birinci aşaması ve en önemli aşaması, kulun Rabbini tanıması. Bunlar rüştün peşine düşenler, rüştün arayışı içerisinde olanlar, hakkı ve hakikati bulmak isteyenler. Çünkü Allah böylelerine hidayet eder. Böyle bir kimse dünyanın neresinde olursa olsun, Allah Azze ve Celle ondaki iyiliği bilir ve onu hakka iletir. Resulullah buradan ona tuğbe diyor. Ne mutlu. Tuğbe limen hudiye. Hidayete kavuşturulana ne mutlu. Ve kâne aişuhu kefâfen. Bu kişinin maişeti kefaf olsa, yani yeteri kadar, ihtiyacının fazlasında pek bir şey yok. Gelen rızkı ihtiyacını ancak karşılıyor. Ama Resulullah ona yine de ne mutlu diyor. Çokları buna, karın tokluğuna kala kalmak olarak bakıyor. Günümüz toplumunda insanlar mutluluğun standardını ve bütün basamaklarını para üzerinden tanımlıyor. Öyle olduğunu zannediyorlar. Çok paraya kavuşmanın çok mutluluk oluşturacağı fikrine sahipler. Halbuki burada وَكَنَا عَيْشُهُ كَفَافًا. Az bir şeyleri olan bir kimse. Ama Resulullah ona hala ne mutlu diyor. Bu hiçbir zaman bir şeyiniz olmasın, az olsun. Mutluluğu buradan garanti etmek istiyorsanız fakir kalın gibi anlamda bir şey değil. Vakti her geldiğinde tekrar hatırlatıyoruz. Allah Azze ve Celle bizlerin çalışıp çok kazanmasını emretti. Ve sonra bunları onun uğrunda ve onun yolunda ihtiyaç sahipleriyle, mücahitlerle ve diğer toplumun savaşa hazır olmayan kesimleriyle paylaşabilmeyi emretti. İnfak edebilmeyi emretti. Bunları infak etmekten zevk alan, zengin tipi, harika bir kimse. Ama biliyoruz ki insanların çoğu daha fazlasını biriktirip daha üst bir mantıkaya yahut bölgeye taşınmayı esas alıyorlar. Bunu kendi karizmalarıyla eşleştiriyorlar. Dolayısıyla varlık olmazsa mutluluk da olmaz sanıyorlar. Halbuki mutluluğun birinci aşaması ve olmazsa olmazı, temeli kulun Rabbi ile tanışması. Tuğbe. O yüzden Resulullah buyuruyor ki Tuğbe limen hudiye ilel islami. İslam'a hidayet olunan kimseye ne mutlu. Dünyanın anlamına kavuşan, belirsizliklerden kurtulan, sahip ile Mevla ile tanışan kimse, o kene ayşuhu kefefen. Yiyeceği içeceği azmış, varsın az olsun. Bugün az veren Cenab-ı Hak yarın fazlasını verebilir. Sahip olduklarımız üzerinden bizi sınamayı esas alıyor Cenab-ı Hak. Peki bu az sayıda veya yeteri kadar olan imkanlar, onlarda nasıl bir karşılık buluyor? Vakkaniya, gözleri doyuyor. Ne kadar çokmuş diyorlar. Bu okuduğumuz rivayetinde bir önceki rivayet ile güçlü benzerlikleri var. Dolayısıyla bu temel üç bileşeni bu rivayette de buluyoruz. İslam'a hidayet, maişet için Cenab-ı Hakk'ın yeteri kadar bir şeyler vermesi ve bunlarla kişinin gözünü doyurması. Asırlar öncesinden Resulullah böyle bir kimseye ne mutlu diye müjde göndermiş. Ancak bizler Resulullah'ın bu ikinci rivayetinde aynı şeye dair vurgusu önümüze geliyor. Bir defa onun o birinci bileşenle alakalı ona yüklediği anlamı yeterince fark etmiyoruz ve onun büyüklüğünün yeterince farkında değiliz. Yani ne mutlu Allah bizi hidayete, imana, İslam'a muvaffak kılmış diye bundan ötürü kendisini insanın mutlu hissetmesi. Çoğumuzda söz konusu değil. Sıradanlaştırmışız. Bunun sevinecek neyi var ki? Herkes böyle diye bakıyoruz olaya. Halbuki bu gökten inenmişti. Sonsuzluğa kapıyı aralayanmıştı. Sahibimizle, Yaradanımızla bizi buluşturanmıştı. Müslüman olmak, sair dertlerimizi, sıkıntılarımızı bastıracak kadar güçlü bir sevinç oluşturmuyorsa içimizde, kimi büyüklükleri karşılaştırırken yahut ele alırken şaşı davranıyoruz demektir. En zor ve en mutsuz zamanlarımızda bile dönüp kendi kendimize ben niye üzülüyorum ki? Bir defa bende İslam var diye buradan kaynaklı mutluluğu yaşayabilmek. Resulullah sonrasına dair de yiyeceği kadar içeceği kadar bir şeylerinin olması kafidir. Mutlu olması için kafidir. Çalışmaması için değil, çalışmayı yine çalışsın. Allah herkese çok bol vermiyor ki. Az sayıda bir kesimi verdikleri üzerinden imtihan ediyor. Varlık imtihanı dediğimiz. Sonra toplumun genelini çoğunlukla fakirlik üzerinden sınıyor Hak Teala. Az verdiği halde bununla mutlu mesut olabilecek mi? Dahası Rabbine sığınıp bunun mutluluğunu ondan bekleyebilecek mi? Teslimiyet bunu gerektirir. Allah'ta bundan daha fazlası var diye ümitte kalabilmeyi gerektirir. Ve yine bu rivayetin bize öğrettiği vakkaniya, kanaat. Kulun Rabbine ya Rabbi bana bolca ver ama illa az vereceksen bile o az verdiğin şeyler ile beni mutlu eyle. Çok şeyim varmış gibi iç dünyamda hislerimde coşkun bir mutluluk oluşsun. Kendimi iyi hissedeyim. Bütün ulaşmak istediğimiz netice de bu değil mi zaten? Allah bunu güvenceye bağlamış. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Tabii ki Cenab-ı Hak bu kullarından bazılarını daha fazla şeyler vererek bu kez varlıkla da sınayabilir. Koşulların hayatta sürekli değiştirilebildiğini, kontrollü bir laboratuvar ortamında olduğu gibi parametreler ile oynanabildiğini ve insanların buna dair tepkilerinin ölçümlendiğini bilmemiz icap eder. Resulullah buradaki alt limiti işaret etmiş ve bize öğretmek istediği şey az şeylere sahip oldunuz diye mutsuz kalacaksınız sanmayın. Sizin mutluluğunuz Cenab-ı Hakk'ı tanımayı, sevmeyi ve saymayı esas alan bir mutluluk. Sonrasında Hak Teala az bir şeyler bile verse sizi bununla mutlu edebilir gücü ve kudreti. Kullarının iç dünyalarındaki bütün sistemlere hükmetmektedir. Adam hapse düşse ne olacak? Allah onu mutlu etmeyi dilediğinde bu kez orayı ona sevdirir, kendisini iyi hissettirir, geceleri güzel uyku uyur, sabah kalktığında kendisini mutlu hisseder. Şayet tabii Allah Azze ve Celle uğrunda böyle bir şey ile karşılaşmışsa. Dolayısıyla önemli olan dikey bağlantının kurulmasıdır. Hayatın dikey bağlantısının kurulması, kişiyi hayatın iyi ya da kötü koşullarından bağımsız hale getirir, bunlara bağlı olmaksızın ona mutluluk sağlar. İşte kurtuluş budur. Dikey bağlantı olmadığında, yani yaratıcıyı tanımaya bir kimse yanaşmadığında, bu kez sadece bulunduğu yüzeyde ve düzlemde ele geçirebildiği kadarlarıyla mutlu olabileceğini sanan ve vahşi bir biçimde bunu kovalayan kimselere dönüşürler. Ellerine çok şeyler dahi geçse, Cenab-ı Hak iç dünyalarını da onların kontrol ettiğinden, onlara ya sınırlı bir mutluluk yaşatır ya da yaşattığı mutlulukları an gelir, büsbütün geri alır. Çünkü dünya serüveni ve buradan ahirete intikal ettiğimiz serüven ya çifte kazançtır, hem dünyanın mutluluğu, zenginliği demedim, mutluluğu ve ahiretin mutluluğu, ya da çifte kayıptır. Hem dünyanın mutsuzluğu hem ahiretin mutsuzluğu. Belki diyeceksiniz ki, Yaradan'ı tanımayan kimseler dünyayı nasıl mutsuz yaşıyorlar? İşte bu şekilde, ellerine çok imkan geçmesine rağmen, dünya odaklı olmalarına rağmen, Hak Teala o ellerine geçen imkanların zevkinden, lezzetinden, hoşnutluğundan onları adım adım mahrum bırakarak gerçek hidayete tutunmalarına, bir bakıma onları sürüklemiş olur. Ravahu Tirmiziyyu, okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş ve kâle, demiş ki, hadîfun hasenun sahihun, bu hasen sahih bir rivayettir. İmam Tirmizi'nin bu tür mürekkep ifadelerini belli yatkınlıklarla, özellikle İbn Hacer'in yorumları eşliğinde anlamak mümkün. Fakat genel olarak biliyoruz ki doğrudan sahih dedikleri İmam Tirmizi'nin daha az tartışma içeren rivayetler. Hasen sahih diyerek böylece sadece sahih olan rivayetten daha düşük bir rivayete işaret etmiş gibidir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok, dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun, diye sordu. O, evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et, buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
1: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehil bin Sattan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım, derdi. Ali bin Rebia anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman, Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena haza ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız, dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra, üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra, Sübhaneke inni zalemtü nefsi fagfirli innehu la yagfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, Ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler."

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdu.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid-diyar ve yazidani fil-a'mar.
0: Rıftan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla, İnsanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılması,

yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Allah'ın Habibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Size davet edene icap edin. Davetini kabul edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her iyilik güzel iş bir sadakadır buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadakayla bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.''

0: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım, de, buyurdu. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.
1: Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensar'dan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik, cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak, onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kâhinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala, bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların Dilinden Hadis-i Şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben yaslanarak yemek yemem" demiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri. Mübarek Ramazan ayının gecelerinden biriydi. Allah'ın Resulü itikaftaydı. Hazreti Peygamber'in eşi Safiye binti Huyey validemiz gece karanlığında bir başına sokakta yürüyordu. Kutlu elçinin itikafa girdiği yere geldi. Kapıyı tıklattı.
1: Ben geldim Allah'ın Resulü. Safiye, sizi görmek istedim.
0: Hazreti Peygamber kapıyı açtı ve Safiye validemizi içeri buyur etti. Bir süre sohbet ettiler. Allah'ın elçisi ona güzel sözler söyledi. Safiye validemiz Peygamber Efendimiz'i görmekten ve onunla konuşmaktan dolayı çok mutlu oldu. Bir müddet sonra izin isteyip eve gitmek istediğini belirtti. Allah'ın Resulü Safiye validemizi kapıya kadar uğurladı.
1: Güler yüzün ve sohbetin gönlümü rahatlattı ey Allah'ın Resulü. Rabbimize emanet olasın. İyi geceler.
0: O sırada oradan geçmekte olan iki sahabi vardı. Hazreti Peygamber'i ve Safiye validemizi gördüler.
2: Allah Resulü değil mi o?
3: Evet o. Yanında da bir kadın var.
2: Hadi uzaklaşalım buradan.
3: Gidelim bence de.
0: Allah'ın Resulü aralarında konuşan sahabileri gördü ve onlara durun diye seslendi.
4: Buyur ey Allah'ın elçisi.
0: Allah'ın Resulü onların duyacağı ses tonuyla bu yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir dedi. Sahabiler Hazreti Peygamber'in açıklama yapma ihtiyacı hissetmelerinden dolayı kendilerini mahcup hissettiler.
5: Senin hakkında nasıl olumsuz bir düşünceye kapılalım ya Resulallah? Böyle bir şey mümkün mü?
2: Evet ey Allah'ın Resulü. Senin hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmamız mümkün değil.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara baktı ve şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim dedi. Allah'ın kutlu elçisi şeytanın insana çok sık vesvese vermesini ve onu ayartmaya çalışmasını bu şekilde kinaye yoluyla dile getirdi. Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
1: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

0: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem, İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, güneş yükselince buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
2: Allah Resulü namazlarının ardından, "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi," derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."
3: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam, biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

o site. Tavanı çöktü aşkım, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

Hazreti Peygamber, Ay Yüzlü, Gül Kokulu Son Elçi 1. Bölüm. Hazreti Peygamber'i görmüş, onunla uzun süre birlikte yaşamış pek çok sahabi, onun fiziksel özellikleri, kişiliği ve mizacı hakkında sonraki nesillere birçok malumat bırakmışlardır. Ancak bu sahabilerden biri var ki, Efendimizin kişiliğini ve dış görünümünü, onu ilk görüşünün akabinde veciz bir biçimde anlatmıştır. Asıl adı Atike binti Halid olan bu hanım sahabi, daha çok künyesiyle Ümmü Mabet el-Huzaiye olarak bilinmektedir. Mekke'nin fethi sırasında şehit olan sahabi Hubeyş veya Huneys bin Halid'in kız kardeşi olan Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden biraz uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Uzun yıllar Ümmü Mabed'in çadırı diye nam salmış çadırının dışına çıkar, çölden gelen geçenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde Resulullah Efendimiz, yâr-ı gâr Hazreti Ebu Bekir'le onun hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Ureykıt, Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında yiyecek ihtiyaçları için Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Allah Resulü ona et var mı diye sorunca Ümmü Mabet ona sütlü bir koyun getirdi. Ancak Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sahip sütünü içmek istediğini söyledi. Derken koyun getirildi. Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl diye dua eden Resulullah sütü sağmaya başladı ve oradaki herkes o sütten kana kana içti. Nihayet Hazreti Peygamber yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, mübarek bir zat uğradı ve şöyle yaptı diyerek olan biteni anlattı. Ebu Mabet, vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı, vücut yapısı güzeldi, güler yüzüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi, beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti, ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi, kirpikleri uzundu, tok sesliydi, kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyordu, konuştuğunda ise doğruluyordu, böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşuyordu. Konuşması o kadar tatlıydı ki, kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı, ne uzatır ne de kısa keserdi. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu, göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunan üç kişi arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri de boş ve anlamsız değildi.

Hiç şüphesiz sevgili peygamberimizi en iyi vasfedenlerden biri, üvey oğlu Hint bin Ebu Hale'dir. Hint, Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olma oğludur. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam eder. Resulullah genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi, ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Hazreti Hasan dayısı Hint'ten Resulullah'ın konuşma tarzı hakkında bildiklerini anlatmasını istedi. Hint İbni Abbas'a söylediklerinin benzerini ona da söyledi. Resulullah'ın konuşma tarzına ilişkin dayısından detaylı malumat edinen Hazreti Hasan, öğrendiklerini kardeşi Hazreti Hüseyin'le de paylaşmak istedi. Ancak kardeşinin bu malumata kendisinden önce muttali olduğunu görünce ona başka neler bildiğini sordu. Hazreti Hüseyin de Resulullah'ın evin içindeki ve dışındaki durumu ve ashabıyla münasebetleri hakkında babası Hazreti Ali vasıtasıyla öğrendiği şu bilgileri aktardı. Resulullah eve geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, geri kalanında da misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler, havas vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçileri ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracıyla iletilen sorulara muhataplarının ve ümmetinin maslahatına uygun şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin istediklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyaçlarını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunun dışında bir şey konuşulmaz, başkasının da bunun haricinde bir şeyi konuşmasına müsaade edilmezdi.

huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak giderler, kanmış ve doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Resulullah gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder, onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. İnsanları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir, kötü olan şeye de tepkisini gösterir ve onu çürütücü bir tavır takınırdı. Bütün işleri uyumluydu, tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendisine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte dururdu. O her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en yaygın olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da, halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi.

Resulullah'ın kalkması da oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverirdi. Çevresinin de böyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte olduğu kimselerin hepsi de Resulullah katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok otursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya isteğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiç boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki, adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz, orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterirler, küçüklere de merhamet ederlerdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanırlar, özellikle garip olanlara ayrı bir ilgi gösterirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki, Fatiha'yı okudu mu, okumadı mı diye tereddüt ederdim.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış.

0: şefkat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. Yüründükçe kalbi
1: burası,
0: dirilten bir...
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım programını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Ve programlarla kutlanacak olan Mevlid-i Nebi tanıtım programında sizlerle birlikteyiz. Efendim programımızı teşrif ettiniz, bizleri onurlandırdınız. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Mevlid-i Nebi gecemiz hayırlı olsun, mübarek olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz efendim. Değerli konuklar, tanıtım programımıza anlaşılması gereken manadan, yaşanması gereken hakikatten, güzel ahlakın ilkelerini ortaya koyan rehberden Bismillah demek için Ahmet Hamdi Akseki Camii uzman imam hatibi Ahmet Demir hocamızı Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere huzurlarınıza takdim ediyoruz. Buyurunuz kıymetli hocam.

0: Efendim, Ali İmran ve Ahzab surelerinden ayet-i kerimeler tilavet eden Ahmet Demir hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hocamızdan razı olsun. Saygıdeğer konuklar, kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde sizleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca 2026 yılı Mevlid-i Nebi vesilesiyle hazırlanan Sinevizyon gösterimiyle baş başa bırakıyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Onu bekliyordu asırlardır kainat. Tertemiz bir sayfaya muhtaçtı mahlukat. Ve o doğdu, bir vuslat güneşiyle kamaştı Mekke'nin gözleri. Kabe'nin yüzünde tebessüm, Cebel-i Nur'da sürur. Solmayan bir gül açıldı çok şükür. Onu bize gönderene sonsuz hamd ve sena. Hoş geldin ya Resulallah. Salat ve selam sana, âline ve ashabına. O geldi, huzur buldu haneler. Anne babanın omuzlarında acı diner, yük hafifler. Çocukların gülüşü neşe katar ocaklara. Dede ve nineler huzur verir yuvalara. Bir hanedir ki nebevi ahlakla kalplerin yumuşadığı. Ondan bize miras, sevgi ve saygı. Paylaşmak en büyük mutluluktur insan için. Her şey haktan emanettir. Ne benimdir ne senin. Kardeşine uzatman için de yaratıldı ellerin. Mazlumun halini görmen için de var edildi gözlerin. Sonsuz bir mükafatın tohumudur küçük bir iyilik. Ondan bize miras cömertlik. Kazancına haram katma. Zira haram kaybetmenin adıdır, kazandığını sanma. Madem ki Rabbin verdi sana neyin varsa, tevekkülle sarıl, kibirlenme, gururlanma. Unutma ki kendinedir başkasına yaptığın kötülük. Ondan bize miras, doğruluk ve dürüstlük. Bütün dünyayı sarmışken savaş ve zulmet, insanlık barışa ve huzura kalmışken hasret, onun gibi muhabbetinle çevrene ver selamet. Ondan bize miras merhamet. Bir toplum inşa etti rahmet peygamberi. Müminlerin birbirine kenetlendiği, insanlığa kutlu bir vasiyetidir onun. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ben olmaktan geçip biz olmanın vaktidir şimdi. İşte budur ümmetin asıl gücü, asıl serveti. Gönülden beraberlik, vahdet içinde birlik. Ondan bize miras kardeşlik. Ey sevgili, dün olduğu gibi bugün de yarın da hepimiz muhtacız senin güzel ahlakına. Zira o Nebiler Sultanı ki Muhammedül Emin'di, en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi.

Gel ey Muhammed Bahar'dır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Muhterem başkanım, saygıdeğer konuklar, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'la yoğrulan güzel ahlakı, merhametle vücut bulan adaleti, insana insan olduğu için değer veren anlayışı her birimiz için vazgeçilmez hayat prensibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Müslümanlar için değil, yüreği insanlık için çarpan, aklı insanlığın mutluluğuyla meşgul olan, yeryüzünde nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun acısını kalbinde hisseden her insan için müjdeci ve uyarıcı bir rahmet elçisi oldu. İnsanlık güzel ahlakı peygamberimizle tanıdı. Aile peygamberimizle huzur buldu. Çocuklar peygamberimizle sevgiyi tattı. Gençler peygamberimizle değer kazandı. Yaşlılar peygamberimizle hürmet gördü. Yetim ve mazlumun yüzü peygamber efendimizle güldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saygıdeğer konuklar, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızın kürsümüzü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz muhterem başkanım.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bizleri sağlık ve afiyetle bir veladet kandiline daha kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bu gece alemi tenvir eden, varlığıyla dünyayı aydınlatan, gönüllerimize inşirah veren Efendimiz'e, âline, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan giden bütün müminlere salat ve selam ediyoruz. Değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları, değerli izleyicilerimiz, hepinizi bu Mevlid Kandili'nde hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilindiği üzere bu gece 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Resul-i Ekrem Efendimizin hayatına, sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Değerli kardeşlerim, Mevlid-i Nebi yüzyıllar boyunca mümin gönüllerde derin bir özlem, muhabbet ve hasretle yankılanan bir milat olmuştur. Bu milat, cahiliyenin karanlığına gömülen insanlığın Peygamber Efendimizin şahsında yeniden uyanışını, dirilişini simgelemektedir. Ahlaki erdemlerin ve insani değerlerin yeryüzünden silinmeye yüz tuttuğu bir devirde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrifleri

Daima asırlardır muhabbetle yad edilmiş Mevlid-i Nebevi'nin yıl dönümü, seneyi devriyesi çeşitli etkinliklerle ihya edilmeye çalışılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu kutlu günü yad etmek, elbette yalnızca ona duyulan özlemi, muhabbeti dile getirmekten ibaret değildir. Asıl olan bu müstesna günü vesile kılarak Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya, onun bize öğrettiği dini değerleri ve insani erdemleri hakkıyla anlamaya ve kendi yaşantımıza aksettirmeye çalışmak olmalıdır. Zira güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam dininin bütün ilke ve değerlerini bizatihi yaşayarak tüm insanlık için ideal bir örnek olmuştur. Ey Muhammed! Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin fermanıyla ahlaki nebeviyeyi methü sena eden Cenab-ı Hak, Allah'ın Resulünde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle de Müslümanları onun örnekliğini benimsemeye davet etmiştir. Resulullah'ın ilahi övgüye mazhar olan örnekliği, çağları aşan boyutuyla vahyin hayata nasıl taşınacağını ve erdemli bir hayatın nasıl yaşanacağını temsil etmektedir aynı zamanda. Bu bağlamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda, hangi konum ve statüde olursa olsun, hangi meslek ve vazifede bulunursa bulunsun, her insanın ufkuna ışık tutacak, benimsediğinde kendisini hem bu dünyada hem de ebedi alemde huzura kavuşturacak nice güzellikler görürüz. Çünkü onun güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhu ile temsil ettiği nebevi ahlakın kaynağı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Vahiy ile şekillenen bu ahlak, ibadetten eğitime, ticaretten siyasete, aile hayatından devlet yönetimine, beşeri ilişkilerden çevreyle münasebete kadar hayatın her alanında kıyamete kadar insanlığın ufkunu aydınlatacak bir ahlak kılavuzudur. Zira o hayatın tüm anlamlarıyla ilgili, tüm alanlarıyla ilgili ahlaki zemini bütüncül bir yaklaşımla bizzat yaşayarak inşa etmişlerdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığı içine düştüğü çıkmazlardan kurtarıp yeniden hakikatle buluşturacak yol haritası onun mümtaz hayatında mevcuttur. Bu fani dünyada bizlere bahşedilen hayatın baki kazanca nasıl dönüştürüleceği sorusunun en doğru cevabı onun hayatında tecessüm eden ilahi düsturlarda saklıdır. Bugün de ona yönelirsek bize şunları tavsiye eder herhalde. Buyururlar ki elinizden ve dilinizden başkaları zarar görmesin. Yine buyururlar ki ayıpları araştırmayın. Haset etmeyin, kin tutmayın, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize lanet etmeyin, kimsenin gizli hallerini araştırmayın, katı kalpli olmayın, kibirli olmayın. Buyururlar ki merhametli olun, birbirinizi sevin, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Buyurur ki mütevazi olun. Birbirinizin dertleriyle ilgilenin. Birbirinizin hatalarını düzeltin. Birbirinizi arındırın. Hediyeleşin, selamlaşın. Birbirinizle kucaklaşın.

ve yoğurur yüreklerimizi merhamet duygularıyla, rahmet pınarlarıyla yıkar. Anne babayı yoğurur, evlatları yoğurur, eşleri yoğurur, gençleri, yaşlıları, çocukları. Buyurur ki Efendimiz, komşun aç yatarken sen tok uyuma. Yine buyurur ki çalıştırdığın insanın ücretini teri kurumadan ona sun. Yine buyurur ki susuz kalmış hayvana su veren insan cennetlik oldu. Efendimiz öyle buyurur, cennet annelerin ayağı altındadır. Sorar Efendimiz sonra insanlara, bugün bir yetimin başını okşadın mı? Bugün bir açı doyurdun mu? Bugün bir hastayı ziyaret ettin mi? Hulasa o bitmez, tükenmez bir sevgi ve merhamet çağlayanıdır. Kıymetli misafirler, insanın kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde yürümesi, muhakkak ki adalet, merhamet, sadakat, vefa, saygı, diğergamlık gibi evrensel ahlaki değerlerin benimsenmesiyle mümkündür. Tüm bu değerler özünde insanın insan olma kimliğinin korunması ve onun yüceltilmesi için vardır. Ne var ki günümüzde baş döndürücü bir hızla değişen algılar dini ve ahlaki değerlerin yıpratılarak hayatın dışına itilmesine sebebiyet vermektedir. İnsanın kendisiyle ve çevresiyle barışık bir ömür sürmesini zorlaştıran ve gerek birey ve gerekse toplum düzeyinde ciddi kırılmalara neden olan bu süreçte din ve ahlak konularının yapıcı bir üslupla yeniden gündeme getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki temasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzel ahlak olarak belirledik. İnşallah hafta boyunca yapılacak etkinliklerle Peygamber Efendimizin örnek hayatına ve onun şahsında tecessüm eden insanlık ahlakına dikkat çekilecek, İslam ahlakına dikkat çekilecek ve bu hususta toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 18.30'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı tertip edilecektir. Hafta boyunca bütün camilerimizde Peygamberimiz ve güzel ahlak teması ele alınarak programlar icra edilecek, halkımızla ve bilhassa gençlerimizle özel buluşmalar gerçekleştirilecektir. Peygamber Efendimizin ahlaki yönünü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla başta orta ve yüksek öğretim öğrencileri olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik konferans, panel, sohbet ve söyleşiler düzenlenecektir. İlk orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrencilerimiz için onlar ile Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bu tema çerçevesinde çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecektir. Temayla ilgili hazırlanan yayınlar halkımızın istifadesine sunulacak. Hafta boyunca Diyanet Televizyonu ve radyolarında konuyla ilgili pek çok programa yer verilecektir. Bunun yanı sıra Resulü Kibriya Efendimizin aziz hatırasına hürmeten hafta boyunca ülkemiz genelinde fidan dikme ve kan bağışı kampanyaları düzenlenecektir. Ayrıca 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde de İstanbul 29 Mayıs Üniversitemizde ülkemizden ve dünyadan pek çok akademisyenin katılımıyla Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle bütün milletimizi Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi Mevlid-i Nebi haftasında da büyük bir özveriyle hizmet eden başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki bütün kardeşlerimize, hocalarımıza ve mensuplarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
Mevlid-i Nebi haftasının kendimizle ve çevremizle ilişkimizi gözden geçirmeye ve nebevi metodu kuşanarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinin izinde bir hayat sürmeyi hepimize nasip eylesin. Bu yolda nesillerimize örnek olma hususunda bizleri muvaffak kılsın. Tekrar aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor. Bu kutlu gecenin nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet. Gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
3: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu 7 günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve "besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi, ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi, onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi" buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et" buyurdu. Ashabtan biri "ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim?" dedi. Resulullah "zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, işte bu ona yardımdır" buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışı

davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için, özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin.

Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş, humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sevdiğiyle beraberdir. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet, gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sâve kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmed'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.
2: Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
3: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
3: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
3: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
3: İsa Mesih aşkına. Çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
0: 133. Bölüm.
4: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bileli iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı.
2: Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Yanlış bir işe kalkışmamışımdır umarım. Burası Medine. Peygamberlerinin nerede olduğunu sormalıyım.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim?
6: Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak.
5: Teşekkür ederim.
2: İşte geldim. Tanrım, sen beni affet ve korumana al.
4: Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti.
2: Hayır, benim bir dinim var.
4: Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize Adi'nin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi.
2: O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. Biz onu anmak için bu haçı takarız.
4: Peygamber Efendimiz, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
2: Ne kadar çok şey biliyor.
4: Peygamberi

0: Annemiz Adiye, "Ben senin dinini senden daha iyi bilirim" diyerek Hristiyanlıkla Sabilik karışımı bir din olan Rekusiliğe mensup olduğunu söyleyince Adi bin Hatim hayretler içinde kalmıştı.
1: "Bunu herhangi birinin bilmesi imkansız. Nereden biliyorsunuz?"
0: Peygamberimiz ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını, bununsa Rekusiliğe göre haram olduğunu hatırlatıp sözüne devam etti. Adi bunları duyunca hem utanmış hem de Hazreti Muhammed'in başkalarının bilmediği şeylerden haberdar olduğunu görerek onda bir olağanüstülük olduğunu anlamıştı.
1: "Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda bulundum. İbadetlerimi aksatmadım. Evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramakta nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
0: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve peygamberimizin ashabı arasına katıldı.

0: Bir cuma günü minberin yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı.
1: Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya Peygamberimiz. Geçen gün ona hangi ameller daha iyidir diye sordum.
2: Cevabı ne oldu?
1: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi.
2: Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi.
3: Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım.
1: Evet. Bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk.
2: Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu?
3: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş.
3: Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir.
4: Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem.
5: Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem.
1: Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı?
2: Tamam. Hacılara su dağıtmak da, mescitleri imar etmek de çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var.
1: Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir.
0: Orada bulunan Hazreti Ömer seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı.
6: Peygamberin minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım.
7: Haklısın.
1: Tartışmaya gerek yok.
7: Evet, tartışmaya gerek yok.
2: Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim.
0: Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve

0: ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı.
1: Resulullah! Anne! Anne, bak kim geldi? Resulullah gelmiş!
2: Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler. Hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
2: Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah. Ama onlara çok çabuk nazar değiyor.
0: Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisine almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Peygamberimiz devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
3: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
0: Peygamberimiz ona döndü ve "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti." dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar." Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: "Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir." Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi?" dedi. Ben, "Evet ya Resulallah" dedim. "La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir, sözüdür buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mes'ud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
6: Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana. Kardeşinin boynunu kestin." dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedr-ü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, Nutku Sübhanellezî Esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse

0: ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur dedi.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, İlim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, İnsanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir.

0: Rabbimiz insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili Peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık Peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için, özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh

Beyha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu.

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
0: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
2: 40 hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Komplodan devlete hicret başlıyor. 1. Bölüm. Eğer hicret şerefi olmasaydı, ben mutlaka ensardan bir fert olmak isterdim. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça, yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Enfal Suresi 72. Ayet. İkinci Akabe biatından sonra, Peygamber Efendimizin verdiği izinle Mekke'deki Müslümanlar, Yesrib'e yani Medine-i Münevvere'ye hicret etmeye başladılar. Hazreti Peygamber'in İslam'ı tebliğ ettiği 13 yıl boyunca Mekkeli müşrikler, hak davayı engelleyebilmek için her yola başvurmuş, Allah Resulüne gönülden bağlanan ashab-ı kirama her türlü baskı, eziyet ve işkenceyi uygulamıştı. Allah'ın evi konumunda bulunan Kâbe'nin karşısında namaz kılmalarına bile müsaade edilmiyordu. Ama şimdi Yesrib'den gelen bir heyet, hem Resul-i Ekrem Efendimiz'e hem de Mekkeli Müslümanlara kucak açmış, onları şehirlerine buyur etmiş ve gerekirse kendi canları ve mallarını koruyacakları gibi onu da koruyacaklarına söz vermişti. İkinci Akabe biatının sağladığı bu imkanla Mekkeli Müslümanlar, dinleri uğruna evlerini, barklarını, iş yerlerini, akraba ve hısımlarını, dünyevi anlamda her şeyi bırakarak hicrete çıktılar. Böyle bir durumda bile Kureyşli müşriklerin kendilerinin peşini bırakmayacaklarını biliyorlardı. Bu sebeple gizlice ve kafileler halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar. Bütün tedbirlere rağmen bazı sahabiler, durumu fark eden müşriklerin çoğu zamanda anne baba gibi yakın akrabalarının takibinden kurtulamadılar. Buna bağlı olarak bazen üzücü, bazen düşündürücü ve ibret veren olaylar yaşandı. Hicretin hangi şartlar altında gerçekleştirildiğini, ne tür sıkıntıların göğüslendiği ve fedakarlıkların gösterildiğini ortaya koyması açısından, bu olaylardan sadece birkaç örnek vermeyi faydalı buluyoruz. İslam tarihi kaynakları, ilk hicret eden sahabi olarak genellikle Ebu Seleme'nin ismini verirler. Hazreti Peygamber'in süt kardeşi ve halasının oğlu olan Ebu Seleme, Akabe biatlarından bir sene önce kendisi gibi Müslüman olan eşi Ümmü Seleme ile birlikte hicrete hazırlanmıştı. Ancak hanımının aşireti Ümmü Seleme'ye engel oldular ve alıp yanlarına götürdüler. Ebu Seleme her şeye rağmen hicret etmeye kararlıydı. Kendi başına yola koyulunca bu defa onun aşireti henüz küçük yaşta bulunan Seleme'yi annesinin ailesine bırakmak istemedi. İki aile arasında vuku bulan tartışmada arada kalan ve çekiştirme sonucu kolu çıkan küçük Seleme'yi annesinden ayırıp götürdüler. Annesi ıstırap içindeydi. Aile üçe bölünmüş, hicretten ve kocasından mahrum kaldığı gibi çocuğu da elinden alınmıştı. Bu acıyla her gün Mekke ile şeytan taşlama ve kurban kesme mahalli olan Mina arasındaki Ebtah mevkiine çıkar, akşama kadar ağlardı. Bu durum bir yıl kadar devam etti. Sonunda ona acıyan birilerinin araya girmesiyle

varıp kocasına kavuştu ve sıkıntılarından kurtuldu. Mekke'ye küçük yaşlarda esir olarak getirilen ve köle pazarında satılan Süheyb-i Rumi, efendisi tarafından azat edildikten sonra çalışıp çabalamış, bir miktar mal edinmişti. Hazreti Peygamber'e ilk iman edenler arasında yer alan Süheyb, hicret izni üzerine bu mallardan götürebileceklerini yanına alarak yola çıktı. Ama bazı Mekkeliler önünü kestiler ve kendi aralarında kazandığı malları alıp oradan gidemeyeceğini söylediler. Süheyb sordu onlara, ''Bu malları size bıraksam yolumdan çekilir misiniz?'' ''Evet'' dediler. Zannediyorlardı ki malları elinden alınan Süheyb, bunlara tekrar kavuşmak için hem hicretten belki hem de imanından vazgeçecekti. Ama öyle olmadı. ''Peki'' dedi Süheyb, ''alın bunlar sizin olsun, yeter ki yolumdan çekilin.'' Ve dünya mallarını terk ederek ama gerçek varlığa erişmiş bir halde yoluna devam etti. Ayyaş bin Ebi Rebi'a bir grup Müslümanla beraber hicret edip Kuba'ya gelmişti. Durumu öğrenen amcaoğulları ve anne bir kardeşleri Ebu Cehil ile Haris peşinden Medine'ye geldiler. Ayyaş'a yaşlı annesinin onun ayrılığına dayanamadığını ve geri dönünceye kadar güneşte oturmaya ve başına tarak vurmamaya yemin ettiğini ve öylece yaparak kendisini harap ettiğini söylediler. Ayyaş'ın yüreği sızladı, onlara kandı ve dönmek için yola çıktı. Fakat Mekke'ye yaklaşınca Ebu Cehil ve Haris bir fırsatını bulup ellerini bağladılar ve götürüp Mekke'de hapsettiler. İnanç hürriyeti tanımayan Ebu Cehil ve kardeşi büyük bir iş başarmış edasıyla övünüyor ve diğer Mekkelilere siz de beyinsizlerinize bizim yaptığımız gibi yapın diye tavsiyede bulunuyorlardı. Peygamber Efendimiz kendisi Medine'ye hicret ettikten bir süre sonra bir sahabisini gizlice Mekke'ye gönderdi ve Ayyaş hapsedildiği yerden kurtarıldı. Diğer sahabilerin aksine Hazreti Ömer'in hicret etmeye karar verdiği zaman bunu gizlemeye lüzum hissetmediği ve açıktan hicret ettiği malumdur. Hatta Abdullah bin Abbas'ın Hazreti Ali'den aktardığı bir rivayete göre Hazreti Ömer kılıcını kuşanmış, okunu, yayını, mızrağını yanına almış olduğu halde önce Kabe'ye geldi, huşu ve vakar içinde 7 defa tavaf yaptı. Ardından makam-ı İbrahim'de huşu içinde namaz kıldı. Sonra da Kabe'nin avlusundaki Mekkelilere meydan okuyarak hicretini ilan etti. ''İşte ben gidiyorum. Kim anasını çocuksuz, karısını kocasız, çocuğunu babasız bırakmak istiyorsa şu vadinin arkasında bana yetişsin.'' Hazreti Ömer'le beraber 20 kişilik bir grup yola çıkmıştı. Böylece fırsatını bulan Müslümanlar yaklaşık 2-2,5 aylık bir süre zarfında grup grup Mekke'den ayrıldılar. Neticede Mekke'de çok az sayıda Müslüman kaldı. Bunlar kendilerine yapılan baskılar dolayısıyla hicrete fırsat bulamayan veya hapsedilen kimselerle Rabbinden hicret için izin bekleyen Peygamber Efendimiz ve ailesi, bu çerçevede Hazreti Ali bir de Hazreti Ebu Bekir ve ailesiydi. Esasen Hazreti Ebu Bekir birkaç defa hicrete niyetlenerek izin için Hazreti Peygamber'e gelmiş ama her defasında Hazreti Peygamber onu alıkoymuş ve ''Hele acele etme, belki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir.'' buyurmuştu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir bu hayırlı yol arkadaşının bizzat Efendimiz olacağını anlayarak beklemiş, bu arada iki cins deve satın alarak bunları yolculuk için beslemeye başlamıştı. İş bu noktaya gelip de Mekke'deki Müslümanların neredeyse tamamı hicret ederek Medine'ye yerleşince bu durum Kureyşlileri tedirgin etti, hatta telaşa sevk etti. Çünkü kısa bir süre sonra Hazreti Muhammed'in Yesrib'e gitmesiyle buradaki Müslümanlar güç kazanacak olurlarsa bu durum kendi dinleri açısından tehlikeli olacaktı. Üstelik Yesrib onların Suriye'ye giden yolları üzerinde olduğundan ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde ticarete dayanan Mekkelilerin Suriye ticareti de tehlikeye düşecekti. Bu duruma karşı acil bir tedbir alınması gerekiyordu. Bu sebeple Kureyş'in bazı aşiret temsilcileri Mekke'nin idare meclisi olarak da kullanılan Darün Nedve'de gizli bir toplantı yaptılar. Toplantıya Hazreti Peygamber'in aşireti olan Haşimoğullarından Ebu Leheb dışında kimse çağrılmamıştı. Ayrıca Haşimoğullarıyla müttefik olan ve birlikte hareket eden bazı aşiret temsilcileri de çağrılmamıştı. Böylece alınan karardan Hazreti Peygamber haberdar olmayacak, yakınları da onu koruma cihetine gidemeyeceklerdi. Toplantıda müşrikler bir durum değerlendirmesi yaptılar. Konu

Doğrudan Hazreti Peygamber'le ilgili olduğu için onun hakkında 3 teklif yapıldı. Hapsedilmesi görüşü uygun bulunmadı çünkü bu durumda hemen Hazreti Muhammed'in yakın akrabaları ve aşireti harekete geçecek, hatta Yesrib'e giden Müslümanlar da Mekke'ye dönecek ve iş büyüyecekti. Sürgün edilip çıkarılması teklifi de kabul görmedi, zira onlar çıkarmasalar da zaten bir gün gelip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den gidecekti. Onlara göre tek çözüm onu öldürmekti. Bu korkunç teklifi ileri süren Ebu Cehil'e toplantıdakilerden bazıları bir konuda endişelerini ifade ettiler ve dediler ki, ''İyi ama bu durumda Muhammed'i öldüren kişi Haşimoğullarının kan davasına kalkışması sebebiyle onlarla nasıl baş edecek? Bu onun için can tehlikesi oluşturmaz mı?'' Ebu Cehil bunun da çaresini bulmuştu. Şöyle cevap verdi, ''Muhammed'i bir kişi öldürürse dediğiniz doğru ama bunun kolayı var. Her aşiretten birer kişiyi görevlendiririz. Bunlar aynı anda ona saldırıp beraberce onu öldürürler. Bu durumda Haşimoğulları birçok aşirette kan davasına girişemez. Olsa olsa Muhammed'e karşılık kan bedeli isterler, onu da aramızda bölüşüp öderiz.'' Bu teklifi uygun bulan Mekkeliler komplo planını olgunlaştırdılar. Aşiretlerden Hazreti Muhammed'in öldürülmesinde görev alacaklar belirlendi. O akşam görevliler silahlanıp onun evini kuşatacaklar, sonra da uygun bir zamanda üzerine beraberce saldırıp onu öldüreceklerdi. Toplantıya katılanlar kararın gizli tutulmasına özen göstereceklerine söz vererek dağıldılar. Ama onların göz ardı ettikleri bir şey vardı. Müşrikler kararın infazı için hazırlık yapmak üzere dağılırken, Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e geldi, durumu haber verdi ve Cenab-ı Hakk'ın hicret için ona da izin verdiğini bildirdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmektedir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayetteki Allah'ın tuzak kurması ifadesi mecazi olup, Allah'ın tuzağı bozması veya tuzak kuranları cezalandırması anlamını ifade eder. Peygamber Efendimiz Cebrail'den bu bilgiyi alır almaz öğle sıcağına rağmen derhal Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti ve durumu ona bildirerek Cenab-ı Hak tarafından kendisine hicret izni verildiğini söyledi. Hazreti Ebu Bekir merakla sordu, ''Size ben de arkadaşlık edecek miyim ey Allah'ın Resulü?'' Peygamber Efendimiz evet cevabını verince Hazreti Ebu Bekir sevincinden ağlamaya başladı. Olaya şahit olan Ebu Bekir Efendimizin kızı ve Hazreti Peygamber'in nişanlısı Ayşe validemiz, ''İlk defa o zaman bir insanın sevinçten de ağlayabileceğini gördüm.'' demiştir. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir gün babam, Ebu Musa el-Eş'ari, ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı, ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem,

uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda

0: asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeye başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi arttıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek, onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, İstikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, İyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

0: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. 3 şey insanoğlunun mutluluğundan, 3 şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi tenaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, bir önceki programımızda hicretten sonra başlayan Kureyşli müşriklerin Medine'ye karşı saldırılarının Hendek gazvesiyle son bulduğunu, Hendek gazvesi sonrasında İslam'ın ilk günlerinde başlayıp 18 yıl kadar süren saldırı, yaralama, öldürme ve talan gibi türlü türlü yollarla Müslümanlara yaşatılan mağduriyetlerin son bulduğunu, zira Hendek gazvesi sonrasında Müslümanlarla düşmanları arasında yeni bir dönemin başladığını ifade etmiştik. Hendek gazvesi sonrası Hazreti Peygamber savaş taktiğini değiştirmiş, Müslümanlara saldırı hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine onlardan daha erken davranıp hücum etmeye karar vermiştir. Hendek gazvesinden hemen sonra Beni Kurayza Yahudilerinin üzerine gidilmesi ve bugünkü konumuz olan Beni Müstalik gazvesi bu yeni dönemi anlatan müşahhas örneklerdir. Beni Müstalik kabilesi daha önceleri Mekke civarında Kureyşlilerle yaptıkları bir savaşı kaybettikten sonra Medine'ye yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Mekke-Medine yolu üzerindeki Kudeyt bölgesine yerleşmişti. O dönemde ünlü Hübel putuyla birlikte İsaf ve Naile adlı putlara tapmakta olan Müstalik oğulları Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden sonraki dönemde yaşanan her olayda Kureyşli müşriklerin tarafını tutmuş, Kureyşliler Hendek gazvesi için hazırlıklara giriştiğinde de Müreysiz suyu başında karargah kurup Müslümanlara karşı çevredeki kabileleri de kışkırtarak asker toplamıştı. İşte bütün bu olup biten olumsuz olaylardan haberdar olan Peygamber Efendimiz 700 kişilik bir orduyla Müreysi gazvesine çıktı. Onun büyük bir kuvvetle yaklaştığını öğrenen bazı kabileler düşman saflarından ayrılıp gittiler. İslam ordusu Müreysi suyu civarında karşılaştığı Mustalik oğullarına karşı kesin bir zafer kazanmıştı. Bu gazve Mustalik oğullarıyla yapıldığı için Müstalik gazvesi olarak bilindiği gibi Müreysi suyu başında yapılması sebebiyle Müreysi gazvesi olarak da geçmektedir. Bu gazve aynı zamanda o güne kadar alınan en çok sayıdaki esir ve elde edilen en büyük miktardaki ganimetle de bilinmektedir. Gazve sonrasında Hazreti Peygamber Beni Müstalik reisi Haris bin Ebu Dırar'ın kızı Cüveyriye ile evlenmiş. Bu evlilik dolayısıyla sahabe ellerinde bulunan esirleri Hazreti Peygamber'in akrabaları olmaları sebebiyle karşılıksız serbest bırakmıştı. Sahabenin gösterdiği bu âli cenaplığı ve peygamber sevgisini gören Haris bin Ebu Dırar başta olmak üzere kabilenin hemen tamamı İslam'a girmişti. Bu savaşa dair altı çizilmesi gereken ikinci önemli olay, gazveye Abdullah bin Übey bin Selul gibi çok sayıda münafığın da gazveye iştirak etmesi ve Müslümanların arasına fitne sokmak için bazı küçük anlaşmazlıkları tahrik etmeleridir. Gazve dönüşü, Cehcah bin Kays adlı bir muhacirle Ensardan Sinan bin Vebera arasında yaşanan bir problem sebebiyle muhacirlerle Ensar arasında hararetli bir tartışma başlamıştı. Bu sırada durumu fırsat bilen münafıkların lideri Abdullah bin Übey, güya Ensar'a destek mahiyetinde olur olmaz şeyler söyleyerek ortalığı karıştırmak istiyor, Allah Resulü'nün yanındakilere yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'ye dönersek şerefli ve güçlü olan güçsüz olanı oradan çıkarıp atacaktır diyerek ensarla muhacirleri karşı karşıya getirmeye çalışıyordu aklı sıra. Onun bu sözlerine şahit olanlar bunu hemen Hazreti Peygamber'e ilettiler. Peygamber Efendimiz olup biteni bir de olayın faili Abdullah bin Übey ve arkadaşlarından dinledi. Fakat onlar yemin ederek böyle bir şey demediklerini söylüyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber olayın üzerine daha fazla gitmedi. Bu durumda bu haberi Peygamber Efendimiz'e iletenlerden biri olan Zeyd bin Erkam sonuç olarak yalancı durumuna düştüğünü düşünerek evine kapanmıştı. Hazreti Zeyd ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden bir şey de gelmiyordu. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada münafıkların kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber vereceğinden korktukları o sure indirilmişti. Allah-u Teala Münafikun suresini indirmiş ve gerçek ortaya çıkmıştı. Zeyd bin Erkam'ı yanına çağıran Allah Resulü, "Zeyd, Allah seni tasdik etti," buyurdu. Böylece gerçek ortaya çıkmış, Abdullah bin Übey başta olmak üzere aslında inanmadıkları halde inanmış gibi görünerek Müslümanlara zarar vermek isteyenlerin Anadolu tabiriyle foyaları ortaya çıkmıştı. Mustalikoğulları İslam'a girmelerinin ardından bölgede birçok mescit inşa etmiş ve zekatlarını da muntazaman ödemişti. Hazreti Peygamber 630 yılında zekat tahsili için Velid bin Ukbe bin Ebu Muayt'ı Beni Mustalik'e göndermişti. Velid, kabileye yaklaştığı sırada silahlı bir grubun üzerine doğru geldiğini görünce telaşa kapılarak hemen Medine'ye dönüp Resul-ü Ekrem'e Mustalikoğullarının zekat vermeyi reddettiklerini ve kendisini öldürmek istediklerini söyledi. Hazreti Peygamber durumu incelemek için yeni bir askeri birlik görevlendirdi. Hazreti Peygamber'in görevlendirdiği bu kimseler bölgeye yaklaştığında kabile arasına haberciler gönderince bu insanlar namaz vakitlerinde ezan okuyup namaz kılmakta oldukları görülünce Velid bin Ukbe'nin verdiği haberin asılsız olduğunu anlamışlardı. İşte bunun üzerine "Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden insanları incitir de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." mealindeki Hucurat suresi 6. ayeti nazil olmuştur. Böylece bu gazvede Müslümanlara verilen çok özel derslerden biri de kendilerine verilen haberin aslını esasını iyice öğrenmeleri, aksi takdirde yanlışlıkla da olsa bir kötülüğe vesile olunabileceğine dikkat çekilmesiydi. Ve dördüncü olarak da gazve sonrası yaşanan bir hadise vardı ki bunu hiçbir zaman unutmamalıydı Müslümanlar. Sefer dönüşü Hazreti Peygamber'in yanında bulunan müminlerin annesi Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe geceliğin verilen bir istirahat yerinde ihtiyacını gidermek için insanlardan uzaklaşmıştı. Ordunun yanına gelirken gerdanlığının düşmüş olduğunu fark etmiş, bunun üzerine tekrar gitmiş ve uzun bir müddet aramanın ardından dönmüştü. Bu arada kafile mola yerinden çoktan ayrılmıştı. Hazreti Ayşe annemiz, "Fark ettiklerinde beni burada ararlar," düşüncesiyle olduğu yerde bekledi. Kafilenin arkasını emniyete almak ve etrafı toparlamak üzere bugün kabri Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Safvan bin Muattal adlı sahabiyi görevlendirmişti Peygamberimiz. Safvan konaklama yerine yaklaşınca bir karartı görmüş, yakınına geldiğinde ise onun bulunduğu yerde uyuyakalmış olan Hazreti Ayşe olduğunu anlamış ve şaşırmışlık ifadesi olarak "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" diye seslenerek onu uyandırmıştı. Daha sonra devesinden inerek bineğine Hazreti Ayşe'yi bindirmiş, ancak öğle üzeri istirahat etmekte olan kafileye yetişmişlerdi. Hadise bundan ibaret olduğu halde başta münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul olmak üzere küçük bir grup olayı kötü yorumlayarak çirkin bir iftira üretmişler ve peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe ile Safvan arasında iffete aykırı bir durumun yaşandığını söyleyerek bunu halk içinde yaymaya başlamışlardı. Hazreti Ayşe Medine'ye gelince hastalanmış, bir ay kadar yatmıştı. Ortada dolaşan dedikodudan haberi olmamış, fakat nihayet bir vesileyle iftira onun da kulağına gelmişti. Üzüntüsünden dolayı hastalığı daha da artan, bir rivayete göre ise iftirayı öğrenince düşüp bayılan Hazreti Ayşe, meseleyi ailesinden öğrenmek için Hazreti Peygamber'den izin alıp baba evine gitti. Annesi kızını teselli etmeye çalıştıysa da 2 gün boyunca ağladı. Gözüne uyku girmedi. Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebi'de hem eşi hem de Safvan hakkındaki müsbet kanaatini ilan etmesi, böyle bir şeyin asla olamayacağını söylemesi ve aradan bir ay kadar zamanında geçmesi bile dedikoduları sona erdirmek için yeterli olmamıştı. İftiranın atılmasından bir ay kadar bir süre geçmişti. Peygamber Efendimiz babasının evinde bulunan eşini görmek üzere kayınpederi Ebu Bekir'in evine gitmişti ki orada durumu açıklığa kavuşturan, Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu bildiren ve iftiracıların yüzünü karartan Nur suresindeki 11. ayetten başlayan ayet-i kerimeler nazil oldu. Hazreti Ayşe Nur suresinde bulunan 10 ayetle Allah-u Teala tarafından aklanıyordu. Yüce Allah bu ayetlerde mealen şöyle buyuruyordu: "O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi kardeşleri hakkında hüsn-i zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya, o iftiracılar da bu iddialarını ispat için 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıdır. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir iştir. Bu iftirayı işittiğiniz vakit, böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya, eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu? Bu ayetlerde iftiranın büyük bir günah olduğu ve bu günahı işleyenler için ahirette büyük bir azap olduğunu bildirmiş, ayrıca herhangi bir kimse hakkında ortaya atılan iddialara hemen inanılmaması ve insanlar hakkında hüsn-i zan beslenmesi bildirilmişti. Bu ayetler inince Müslümanların içine sızmış bulunan bazı münafıkların maskeleri düşmüş, kötü duygularına mağlup olan ve dedikoduya alet olan bazı Müslümanlar da büyük bir imtihan geçirmiş, sonra tövbe ederek temizlenmişlerdi. Münafıklar dışında 3 Müslüman da bu dedikoduya kendilerini kaptırmıştı. Bunlar Safvan'dan öç almak isteyen Hassan bin Sabit, Allah Resulü'nün hanımlarından Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi Hamne ve Hazreti Ebubekir'in yardımlarıyla geçinen Mistah bin Usase'ydi. Şu imtihana bakınız ki, Anadolu tabiriyle söylersek, kaderin cilvesine bakınız ki, hayatını tamamen Hazreti Ebubekir'in yardımlarıyla sürdüren Mistah, Hazreti Ebubekir'in kızına atılan iftiralara alet oluyordu. İşte böyle birbirinden ilginç ve önemli olayların yaşandığı, Müslümanlar için ibretlerle dolu günlerdi Müreysi gazvesi günleri. Rabbim bizleri bütün bu hakikatleri kendine düstur edinen ve Kur'an'da öldürmekten beter olarak tasvir edilen fitneden muhafaza eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
2: Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: sukutu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde, kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer, Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet, çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de, "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen, çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi, onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet, hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde, Peygamberimiz, "Ey Allah'ım! Bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.''

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.
1: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna İnayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. "Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur."

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer, sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hadis ilmini Basra'ya taşıyan bir hanım, Ümmü Atiye, Nüseybe binti el-Haris. O gün Medineli hanımlar için tarihi bir gündü. Allah Resulü'nün huzurunda ona itaat edeceklerine, onun izinden gideceklerine, hayatlarını İslam'a göre şekillendirmeye, Kelimetullah'ı yüceltmeye dair söz vereceklerdi. Kadın beyatı günüydü o gün. Medine sokaklarını kaplayan heyecan her köşede hissediliyordu adeta. Beyat, peygamberin arkasında durma kararlılığının bir göstergesiydi. Sadece dini bir karardan ibaret değildi. Hayatın tamamını kuşatan, hukuki, siyasi tarafları olan bir sözleşmeydi. Cahili toplumlarda varlığı tek başına bir değer ifade etmeyen, kocasına nispet edilmek dışında sosyal hayatta varlık göstermeyen kadın, Medine toplumunda bağımsız bir birey olarak dini, siyasi ve hukuki tercihini ortaya koymaktaydı. Verilen sözler ve yapılan sözleşme kadar bu sözleşmede kadının taraf olması da o gün için son derece önemli ve yeni, bir nevi devrim niteliğinde bir uygulamaydı. Daha evvel Akabe beyatlarında bazı Medineli kadınlar yer almışlardı. Ancak bu beyat daha kapsamlıydı. Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, doğurdukları çocuklar hakkında yalan uydurmamak, meşru olan bir işte sana karşı gelmemek üzere beyat etmek istediklerinde, onların beyatını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Resulullah'a o gün beyat eden kadınlardan biri de Ümmü Atiye künyesiyle bilinen Nüseybe binti el-Haris'ti. Hatta kadınların beyatiyle ilgili hadis-i şerifi de o rivayet etmişti. Ümmü Atiye sözünde sadık, sözünün eri bir kadındı. Resulullah ayet-i kerimede ifade buyrulan esasların yanı sıra bir konuda daha hanımlardan söz almak istiyordu. Böylece çirkin bir cahili geleneği ortadan kaldırmayı murad ediyordu. Hanımlara bu ayeti okuduktan sonra bir de ölülerin ardından bağıra çağıra ağlamamaları gerektiğini söyledi. Oysa ahatlar yakmak, ölülerin arkasından saçını başını yolarak, dizlerine vurarak ağlamak, o gün oldukça yaygın bir gelenekti. Bu hususta Allah Resulüne söz vermek pek kolay olmayacaktı. Ümmü Atiye sıra bu esasa gelince elini çekti ve bütün samimiyetiyle Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, falan kadın benim bir yakınımın ölümü için ahatlar yakmıştı. Onun benim üzerimde hakkı vardır. Ben ona karşılık vermek isterim. Resulullah bu samimi itiraf karşısında sustu. Hiçbir şey söylemedi. Ümmü Atiye kendisini borçlu hissettiği cenaze sahibinin evine giderek son bir kez ahatlar söyledi, ağladı. O günkü Arap toplumu için sosyal hayatın bu denli içinde olan bir geleneği birden kaldırmak elbette pek kolay olmayacaktı. Ancak Ümmü Atiye kararlıydı. Kendince borcunu ödedikten sonra Allah Resulüne geldi ve beyat etti. Yapamayacağı sözler vermeyen, söz verdi mi artık sözünden dönmeyen şahsiyetli bir kadındı. Bu davranışıyla söz vermenin anlamını, sözleşmenin önemini ve değerini nedenli kavradığını, vefa duygusuna ve güzel bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyordu.

Bu değerli hanım sözünün eri olduğu kadar yiğit ve mert bir kadındı da. Peygamber Efendimiz de 7 ayrı gazveye katılmıştı. Askerlere yemek hazırlar, su dağıtır, yaralıları taşır, tedavi eder, yeri geldiğinde bineklerin ve eşyaların başında bekçilik yapardı. Cahiliye döneminde ağıtlar yakan bu kadın, İslam döneminde Müslüman kadınların cenaze işleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Peygamber Efendimizin kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün yıkanması ve kefenlenmesi işlemlerini yapan, üstelik bu konularla ilgili hadisleri rivayet eden hanım sahabi de Ümmü Atiye'dir. Ümmü Atiye'nin hayatıyla ilgili en dikkat çekici husus Basra seyahatidir. Basralı tabiilerden ve Ümmü Atiye'den hadis nakleden bir hanım da olan Hafsa binti Sir'in, Ümmü Atiye'nin Basra ziyaretinde yaşanan bir hadiseyi şöyle anlatır. Biz genç kızlarımızın bayram günlerinde evden çıkmalarına izin vermezdik. Ümmü Atiye Basra'ya geldiğinde, Hazreti Peygamber'den bu hususta bir şey işitip işitmediğini sorduk. O, Peygamberimizden her söz edişinde, anam babam ona feda olsun der, sonra sözlerine devam ederdi. Bize Hazreti Peygamber'in perde arkasında tutulan genç kızların evden çıkarılmasını emrettiğini anlattı. Hayızlı kadınlar dahil tüm kadınların bayram günü namazgaha geldiğini söyleyince ben çok şaşırdım. Hayızlı kadınlar da mı namazgaha gelirdi diye sordum. Ümmü Atiye bana, hayızlı kadın Arafat'ta Mina ve Müzdelife'yi kastederek şurada burada bulunmuyor mu diye cevap verdi. Rivayet ettiği hadislerle Basralı kadınların hayatına dokunan, onları toplum içine, namazgahlara, ilim halkalarına çeken Ümmü Atiye'den 100'e yakın hadis nakledilmiştir. Üstelik onun hadislerinin önemli bir kısmı Basralı raviler aracılığıyla aktarılmıştır. Bu yönüyle Ümmü Atiye sadece Basralı kadınlar üzerinde değil, Basra şehri üzerinde etki oluşturmuş bir kadındır. Hadis ve fıkıh ile

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris, arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضٍ وَسَنَّ سُنَنًا وَحَدَّ حُدُودًا اَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَشَرَّعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ
1: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin, Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse kendine yazık etmiş olur.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu

sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

öğrenci olmanın zor yanlarından birinin sabahları erken kalkmak olduğunu söylerler. Oysa erken kalkmak benim için hiç sorun değil. Her sabah olmam gereken saatte ayakta olurum. Her sabah ayakta olmam gereken saatse bellidir. Takvimlerin güneşin doğuşunu belirttiği saatten tam bir saat önce. Güneş doğarken değil, güneş doğduktan sonra da değil, tam bir saat önce. Benim için bu işi kolaylaştıran şeylerden biri tam o vakitte doğmuş olmam. Annem öyle söyler. Tam sabah ezanı okunurken doğdun sen der. Bu bana lütfedilmiş bir ayrıcalıkmış gibi gelir. Onun için her sabah ezan vaktinde uyanmak, her sabah yeniden doğuyormuşum gibi hissettirir. Sanki her şey gece uyumuş da sabah ezanla birlikte uyanıyormuş gibi. Ağaçlar

0: dallarını çatırdata çatırdata gerinerek, çiçekleri uyurken öne düşen başlarını esneyerek kaldırıyorlarmış gibi hayal ederim. Bir tek annemi uyurken hayal edemem. Anneler hiç uyumuyormuş gibi geliyor bana. Her an her şey için hazırlarmış gibi. En azından benim annem öyle. Sabah aniden alınan bir kararla kıtalar arası yolculuk mu yapmamız gerekiyor? Annem bütün valizleri çoktan hazırlamıştır bile. Dünyaya bir meteor mu çarpacak? Oluşturacağı kraterin çapını çoktan hesaplamış ve bizi tehlikeden en uzak koordinata doğru yola çıkarmıştır. Nükleer felaket olacak ve buzul çağına mı gireceğiz? Annem çoktan bütün aileye yün kazaklardan örmüştür bile. Kardeşim astronot olmayı düşündüğünü mü söyledi? Daha ertesi gün akşamüstü sofrayı kurmadan evvel uzay kıyafetinin son ilmeğini dikmiş, ipin ucunu dişleriyle koparıyordur. O derece her şeye hazırdır benim canım annem. Ezanı duyar duymaz da namazdadır. Ondan önce namaza durmak imkansız. Hele ki sabah namazına. Uzay zamanı büküyor gibidir. Ondaki kütle enerji yoğunluğundan dolayı uzay zaman bükülür ve biz de onun yörüngesine mecburen çekilmiş uydu gezegenler gibi oluruz. O gitmeden gidemeyiz, o bitirmeden bitiremeyiz. İşte ondaki bu sabah vakti dakiki bana da geçmiş. Onun için sabah erkenden uyanmak bana hiç zor gelmez ve vaktinde ayakta olurum. Tek bir istisna vardır, o da Ramazan ayı. O zaman en az 2 saat önce uyanmam gerekir. Yoksa bütün bir günü güneşin ne zaman batacağını gözlemekle geçirmek zorunda kalırım. Eğer yapacak bir işiniz yoksa, karnınız da toksa, çayınızı ve kahvenizi yudumlayıp güneşin batışını keyiflice seyredebilecek imkana sahipseniz bu gayet eğlenceli olabilir. Ama bunu aç ve susuz yapmaya çalışmak kesinlikle yorucu oluyor. Çoğu Müslüman bunu bir defa yaşamak zorunda kalmıştır diye düşünüyorum. Hayatında bir defa da olsa bir Ramazan ayında uyandığında güneşin çoktan doğmuş olduğunu ve bir bardak su bile içmemiş olduğunu fark edersiniz ya hani. O durumdan bahsediyorum. Hani böyle kocaman açılmış gözlerle bir saate, bir dışarıdaki güneşe, bir duvara, bir de yerdeki halıya böyle anlamsızca bakıp yutkunursun. Ben yaşadım. Bunun ne kadar zor olduğunu 15-16 yaşlarımda birkaç defa sahura kalkamayıp öğlenleri kafamı buz gibi suyun altına sokmak zorunda kaldığım için iyi bilirim. Onun için her şeyi vaktinde yapmış olmanın önemini çok iyi kavradım. Ama birçok insan gibi ben de bana sunulmuş olan nimetlerin tam olarak farkında olamıyorum açıkçası. İşin gerçeği bu. Gerçekten insan bir şey elinde olduğu sürece hep elinde olacakmış gibi hissediyorum. Hatta o kadar alışıyor ki varlığının bile farkına varmıyor. Sanırım insan sahip olduğu güzel şeylerin varlığının farkına ancak o şeyin kaybedilmesiyle varıyor. Nasıl desem, zaman gibi, sağlık gibi, ömür gibi. Neyse ki bu konuda artık genetik aktarım mı desem, yoksa annemden görüp edinmiş olduğum tutum ve davranışlar mı desem bilmiyorum ama bu farkındalığı yavaş yavaş da olsa kazanıyorum. Buna gerçekten çok seviniyorum, çok da şükrediyorum. Bir de Ramazan ayında sahur vaktinde uykulu gözlerle izlediğim bir televizyon programında anlatılan bir şey bu konuda beni çok etkilemiştir. Gecenin o saatinde üşenmeyip kahverengi takım elbisesini giymiş ve beyaz sakalları parıl parıl parlayan bir adam, sahurun nur yüzlü güleç hocalarından biri. Öyle uykulu gözlerle izliyorken kısacık bir ara verildi. Belli ki o kısa arada 3-5 lokma yiyip sahurunu yaptı. Ekrana yeniden döndüğünde yüzünde böyle tatlı bir telaş vardı. Tam o arada sunucu soruyu sordu ve kameralar hocaya döndü. Ben son lokmayı yutkunduğunu o an fark ettim. Çok eğlenceli bir andı. Çok naif bir insan olduğu konuşmasından belli oluyor. Sade, akıcı, güler yüzlü. Sunucuya teşekkür etti ve birden kameraya dönüp konuşmaya başladı. Peygamber Efendimizin bir sözünden bahsetti. Benim için çok etkileyici bir an oldu. Hani böyle sinema filmi izlerken oyuncu birden kameraya dönüp sizi izleyen olma durumundan çıkartır ya. doğrudan size konuşur, sizi filme dahil eder ve böylece dramatik bir etki oluşturur. Artık böyle bilerek mi kurguladı yoksa öyle spontan mı gelişti bilemiyorum ama Peygamber Efendimizin bir adama nasihatini böyle sinematografik bir unsurla doğrudan kameraya dönerek anlatması beni o nasihatin verildiği adam rolüne büründürmüş oldu. Ben de o adam olarak dinledim. dedim. Başımı salladım, onayladım. Benim için çok etkileyici oldu. Başta zamanın kıymeti olmak üzere sahip olduğum farklı nimetlere dair nasıl davranacağım konusunda bana yol gösterici oldu bu nasihatler. İşte bundan asırlar önce söylenip benim hayatımı değiştiren sözlerden biri de budur.
1: Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamüke Allah dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun

uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda, Peygamberimiz şöyle demiştir. Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki, komşunun havasını engellemiş olmayasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah katındaki yüksek değerini konuşuyoruz. Bu meyanda geçen dersimizden itibaren Efendimizin güzel isimlerini okumaya başlamıştık. Daha ziyade Ahmet ve Muhammed adları üzerinde durduk. Dedik ki Ahmet ismi Allah'ı Celle Celaluhu herkesten daha iyi öven, daha çok öven manasına gelir. Yani daha çok hamd eden manasına gelir demiştik. Muhammed isminin de Sultan-ı Enbiya Efendimizin hamd edenlerin en büyüğü olduğunu, övülenlerin en üstünü olduğu, en çok hamd eden manasına geldiğini söylemiştik. Aynı zamanda hem methedilenlerin en değerlisi, hem de hamd edenlerin en değerlisi olduğunu söylemiştik. Ve livaül hamd'den bahsettik konumuzla ilgili olarak. Kıyamet gününde livaül hamd sancağının Efendimiz'e verileceğini söylemiştik. Rabbim hepimizi onun altında cem eylesin. Övgünün en üst derecesine vardığını göstermek için, ahirette her yerde övgüyle anılması için, o gün ahiret gününde mahşerde Rabbimizin onu makamı mahmud derecesine çıkaracağını söylemiştik ve şurada kaldık. Yahmeduhu fihil evvelun vel ahirun bi şefaatihi lehum. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüt tahayya Efendimiz mahşerde dünyaya gelen bütün insanlara şefaat edecek. Bu sebeple herkes onu övecektir. Bu şefaatin şefaat-ı kübra manasına geldiğini söylemiştik. Yani hesapların bir an önce görülmeye başlaması manasında. Çünkü millet güneş tepeye dikilmiş, mahşerde perişan olmuş. Uzun süre beklemişler hesap başlasın diye, bir türlü başlamıyor. Bütün peygamberleri dolaştıktan sonra Efendimiz'e gelecekler ve hesabın bir an önce başlaması için ondan şefaat isteyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cenab-ı Mevla'nın huzuruna, daha doğrusu arşın altına gidecek, secdeye kapanacak ve "Ya Rabbi, bir an önce bu insanların hesabını başlat" diye niyazda bulunacak. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor, Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Ve yeftahu aleyhi fihi minel mehamid kema kale sallallahu aleyhi ve sellem ma lem yu'ta gayruhu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Allah Teala makamı mahmudda hiçbir peygambere nasip etmediği, dünyada öğretmediği, kimseye öğretmediği hamdü senayı Peygamber Efendimiz'e ilham edecek. Yani beni şöyle öv, beni şöyle methet diye Efendimiz'in kalbine söyleyeceği hamd sözcüklerini ilham buyuracak. Ve semma ümmetehu fi kütübi enbiyaihi bil hammadin fehakikun en yüsemma Muhammeden ve Ahmeden. Hak Teala Celle Celaluhu peygamberlerine indirdiği kitaplarda Muhammed ümmetini anmıştır. Ne diye anmıştır? Hammadun diye. Yani her durumda Allah'ı hamd edenlerdi. Eski kitaplarda bizden böyle bahsetmiştir. Elhamdülillah. İşte elhamdülillah diyoruz biz de. Bak her fırsatta. Nasılsın kardeşim? Elhamdülillah. Ne yapıyoruz? Allah Teala'yı hamd ediyoruz, değil mi? Dilimizde hamd sözü hiç düşmez elhamdülillah. Ne güzel değil mi? hamd edenler diye demek ki eski kitaplarda ümmeti Muhammed anılıyor. Elhamdülillah. Allah Teala'nın pek üstün özellikler verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamberin Muhammed ve Ahmet gibi güzel adlarla, yani hamdi ifade eden adlarla anılması pek uygun düşmüştür. Sümme fî hâzeynil ismeyni min acâibi hasâisihi ve bedâi âyâtihi fennun âhar ve hüve ennallâhe cellesmuh hamâ en yüsemmâ bihimâ ahadun kable zemânihi. Müellifimiz diyor ki Muhammed ve Ahmet isimlerinin hayret verici özellikleri vardır. Bu özelliklerden biri Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiçbir kulunun Ahmet ve Muhammed adını almasına izin vermemiş. Kimsenin böyle adlandırılmasına Allah Teala izin vermemiş. Bu ismi daha önce kimse kullanmamış. Emma Ahmet ellezî utâ fil kütüb ve beşşeret bihil enbiya femenâ Allahu Teala bi hikmetihi en yüsemmâ bihi ahadun gayruhu ve la yud'a bihi med'uvun kablehu hatta la yedhule lepsun ala da'ifil kalb evşek. Şimdi müellifimiz Ahmet ismi şerifi hakkında bilgi veriyor. Diyor ki Ahmet ismi ilahi kitaplarda geçer ve peygamberler tarafından müjdelenen bir isimdir. Kainatın Rabbi Celle Celaluhu bilemediğimiz ilahi hikmetiyle Resul-i Kibriya Efendimiz'den önce başka kullarının bu ismi almasını önlemiştir. İzin vermemiştir. Bunun inceliği şudur diyor. Aklı ve görüşü pek sağlam olmayan kişiler Ahmet adını bir başka şahsın adı olarak duysaydı bu Ahmet acaba hangi Ahmet diye aklı zihni karışabilirdi. Yani bu Ahmet acaba şu kitabımızda anlatılan peygamber olan Ahmet mi diye insanların aklı karışabilirdi. Bir takım insanlar böyle şeyler söyleyebilirdi diyor müellifimiz. Onun için Allah Teala Ahmet isminin kimseye verilmesine izin vermemiştir. Kullanılmasına izin vermemiştir. Ve kezalike Muhammed. Muhammed ismi de böyledir diyor. Eydan lem yusemme bihi hadun minel arab ve la gayrihim ila en şa'a kubeyle vücudihi sallallahu aleyhi ve sellem ve miladihi enne nebiyyen yub'asu ismuhu Muhammedun fesemma kavmun kalilun minel arabi ebnâehum bizalik raca'e en yekûne ahadahum huve vallahu âlemu haysu yec'alu risalete. Allah Teala Ahmet ismini nasıl korumuşsa Muhammed ismini de aynı şekilde korumuştur. Kimseye bu ismin verilmesine müsaade buyurmamış. Araplarda veya başka milletlerde Muhammed adında hiç kimse görülmemiştir. Yalnız Peygamberi Alişan Efendimiz doğmadan kısa bir süre önce Muhammed adında bir peygamberin geleceği bilgisi İncil'de geçtiği için, bu bilgi verildiği için rahipler, papazlar bu bilgiyi vermeye başlandılar. Yani yakında Muhammed adında bir peygamber gelecek diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine bazı Araplar o beklenen peygamber benim oğlum olsun diye çocuğuna Muhammed adını vermeye başladı diyor müellifimiz. Efendimiz dünyaya gelmeden kısa bir süre önce. Halbuki diyor Allah peygamberliği kime vereceğini herkesten iyi bilir elbette. Demek ki bazı babalar böyle arzu etmişler. O benim oğlum olsun o peygamber filan arzusuyla çocuklarına Muhammed adını vermişler. Kimmiş bunlar? Müellifimiz onları da yazmış. Okuyup geçelim. Bu isimler Peygamber Efendimiz'den önce Muhammed adını alan şahısların isimleridir. Vahum Muhammed bin Uhayha bin Julah el-Evsi, Muhammed bin Mesleme el-Ensari, Muhammed bin Bera el-Bekri, Muhammed ibni Süfyan bin Mücaşi, Muhammed bin Humran el-Cufi, Muhammed bin Huzai es-Sülemi. La sabi'a lehu. İşte bu altı kişidir, yedincisi yoktur diyor. Bunlar Muhammed adını almışlardır. Ve yukalu evvelemen sümmiye. Bir Muhammed'in, Muhammed ibni Süfyan. Vel yemenu tekulu bel Muhammed ibni el-Yahmet bin el-Est. Bu sayılan isimlerden ilk olarak Muhammed adını alanın Muhammed ibni Süfyan olduğu söylenmektedir. Yemenliler ise ilk olarak Muhammed adını alanın Est kabilesinden Muhammed ibni Yahmut olduğunu söylerler. Evet, bunları geçelim. Sümme hamallahu kulle men tüsemmâ bihi en yedde'iyen nübüvve ev yedde'iha ahadun lehu ev yazhara aleyhi sebebun yüşekkekü ahaden fi emrihi hatta tahakkatet es-simetâni lehu sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yunâza fîhime. Mevlevimiz diyor ki Allah Teala Celle Celaluhu Muhammed ismini alan bu insanları ben peygamberim demesine fırsat vermemiştir. Muhammed adını babaları koymuş ama Allah Teala onlara bu fırsatı vermemiştir. Veya birinin kalkıp da falan şahıs peygamberdir demesine de izin vermemiştir. Allah Teala bu fırsatı kimseye vermemiş. Yahut cahiliye devri halkından birinde olağanüstü bir durum görülmesine izin vermemiş. İnsanların acaba beklenen peygamber bu mudur diye şüphelenmesine fırsat vermemiştir. İşin sonunda olması gereken olmuş. Ahmet ve Muhammed sıfatları ve alametleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de gerçekleşmiştir. Hiç kimseye bunu tartışma fırsatı doğmamıştır. Peygamber mi değil mi diye. Hiç kimse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmemiştir. Diyor. Ve emma kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi müellifimiz Peygamber Efendimizin diğer isimlerine geçiyor. Ve enel mahi ellezî yemhullahu bihil küfr. Fefüssire fil hadis ve yekûnü mahvul küfri imma min Mekke'te ve biladil Arab. وَمَا زُوِيَ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَوُعِدَ اَنَّهُ يَبْلُغُهُ مُلْكُ اُمَّتِهِ اَوْ يَكُونُ الْمَحْبُ عَمَّا بِمَعْنَ الزُّهُورِ وَالْغَلَبَ كَمَا قَالَ تَعَالَى لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. Yukarıda şunu okumuştuk geçen derste. Efendimiz buyuruyordu ki benim bir adım da Mahi'dir. Mahi. Allah Teala inkarcılığı benimle yok edecektir, mahvedecektir demektir. Mahi, mahveden demek. Neyi mahveden? Küfrü, kafirliği, inkarcılığı Allah Teala benimle mahvedecektir. Bu hadisi okumuştuk. Mahinin manası bu. Küfrü imha eden, yok eden. İşte bunun içindir ki daha kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken İslam dışındaki inançlar, dinler, yani küfür Mekke'den, Arabistan'dan silinmiştir. Efendimiz daha hayattayken. Arabistan tamamen Müslüman olmuştur. Efendimiz de bunu niyaz ediyordu Allah Teala'da. Bu inkarcılık, bu küfür şuralardan da silinecektir diyor müellifimiz. Peygamber aleyhisselama şöyle gösterilen yerler var. Bu yerler senin ümmetine verilecektir. Senin ümmetin buralara hakim olacaktır diye Peygamber Efendimiz'e gösterilen yerler vardır. Elhamdülillah. Efendimiz'e Allah Teala senin ümmetinin sınırları buralara kadar gelecektir. Buralara hakim olacaklardır diye göstermiştir. Çünkü Allah Teala Fahri Kainat Efendimiz'e senin vefatından sonra ümmetinin mülkü buralara kadar uzanacaktır diye ona vaat etmiştir, vaat buyurmuştur. Hadis-i şerifte geçen mahv kelimesinin manası, diyor müellifimiz, daha geniş olabilir. Bu kelime İslamiyet'in her yerde ve her zamanda bütün dinlere ve bütün milletlere hakim olacağını gösterir. İşte ayeti kerime de bunu gösterir, diyor müellifimiz. Estağfirullah. Hüvellezî ersele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kulli velev kerihel müşrikû. Elhamdülillah. Allah Teala buyuruyor ki, Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak ile gönderen odur, Allah'tır. Müşrikler isterse hoşlanmaz. Allah Teala böyle buyuruyor. Velev kerihel müşrikûn. Müşrikler isterse öfkelerinden, hasetlerinden gebersin. Allah Teala Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hak ve hidayetle gönderen odur, buyuruyor. Elhamdülillah. Fakat verede tefsiruhu fil hadis, bu okuduğumuz ayeti kerimenin tefsiri hadisi şerifte geçiyor. Hadisi şerif neydi kardeşlerim? Hadisi şerif ne demekti? Hadisi şerif, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri demektir. Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'e ne buyuruyordu? Senin vazifen beyan etmek, açıklamak, tebyin. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne manaya geldiğini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ne manaya geldiğini insanlara beyan etmek. Kim vermiş bu emri Peygamber Efendimiz? Allah Teala vermiş. Efendimiz yapmış mı bu emri, yerine getirmiş mi? Elbette. Getirmez olur mu? Ne yapmış? Açıklamış. Peki Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i açıkladığı o sözlerine biz ne diyoruz? Hadis-i şerif diyoruz. Hadis budur işte. Evet, mahi kelimesi, günahların affedilmesi, silinmesi meselesi cahiliye devri halkıyla ilgilidir. Veya bir başka dine mensup iken o dini bırakıp Müslüman olanlarla ilgilidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insan bir başka dinde İslamiyet'e geçtiği vakit Allah Teala onun daha evvel işlediği bütün günahları siler, mahveder. Mahi. Ne kadar günahı varsa dikkate alınmaz. Ebu Cehil de Müslüman olsaydı onun da bütün günahları silinip gidecekti. Ve kavluhu ve enel haşirul lezi yuhşarun nasu ala kademi ey ala zemani ve ahdi. Eyleyse ba'di neviyyum. Fahri Cihan Efendimizin şu hadisi şerifini de burada hatırlayalım. Buyuruyor ki, benim bir adım da haşirdir. Haşir, haşreden. Yani ben peygamber olunca insanlar bana inanacaklar ve arkamda toplanacaklar demektir bunun manası. Sultan-ı Enbiya Efendimiz bu hadisiyle kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini haber vermiş, insanların kendisine tabi olacağını, arkasından gideceğini haber vermiştir. Kemâ kâle ve hâtemün nebiyyin. Allah Teala da Ahzab suresinin 40. ayeti kerimesinde, Estağfirullah, velâkir rasûlallâhi ve hâtemün nebiyyin buyuruyor. O Allah'ın elçisidir ve bütün peygamberlerin sonuncusudur manasına gelmek üzere Allah Teala böyle buyuruyor. Yani bu gerçeği böyle dile getiriyor. Ve sümmiye akiben. Peygamber Efendimizin bir adı da Akip'tir. Akip. Liennehu akabe aleyhisselam gayrehu minel enbiyayı. Resul-i Kibriya Efendimiz diğer peygamberlerin ardından geldiği için, son peygamber olduğu için kendisine Akip ismi verilmiştir. Akip denmiştir. Diğer peygamberleri takip eden ve sonuncu olan manası. Ve fis sahih, sahih bir hadisi şerifte, yani sahih-i Müslim'de geçen bir hadisi şerifte, enel akibul lezi leyse ba'di nebiyyün buyuruyor Efendimiz. Ben kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan akibim. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan son peygamberim buyuruyor. Vekil mana ala kademi ey yuhşerun nasu bi müşahedeti. Okuduğumuz hadisi şerifte ben peygamber olduktan sonra insanlar benim ardımda toplanacaktır buyurdu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ifade şöyle açıklanıyor. Kıyamet gününde insanlar gözümün önünde toplanacaktır. Bunun manası bu. Ala kademi. Bir yorum, bir izah tarzı böyle. İnsanlar benim gözümün önünde toplanacak. Benim ardımda toplanacak diye açıklayanlar var. Veya insanlar kıyamet günü benim gözümün önünde toplanacaktır diye açıklayanlar var. Kema kâle teâlâ estağfirullah. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey ümmeti Muhammed, bize hitaben ya. Böylece siz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden öğrendiğiniz üzere bütün insanlara şahit olacaksınız. Daha evvel gelmiş olan peygamberlerin ümmetlerine şahit olacaksınız. Yani kıyamet gününde o insanlara Allah Teala soracak. Size peygamber geldi mi? Yok diyecekler. Bize peygamber filan gelmedi. Allah Teala ümmeti Muhammed'e soracak. Siz söyleyin bakalım bunlara peygamber geldi mi? Biz diyeceğiz ki evet geldi ya Rabbi. Nereden bilerek söyleyeceğiz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onun için biz diğer ümmetlere şahit olacağız. Siz diğer ümmetlere şahit olacaksınız bu demektir. Peygamber de size şahit olsun diye buyuruyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz de bizim imanımıza şehadet edecektir. Şifa-i Şerif'in bazı nüshalarında şu ifade var. Vekil ala kademi ala sabikati. İnsanlar benim ardımda toplanacaktır hadisi şerifini. Bazı alimler şöyle anlamışlardır. Ben kabrimden kalkıp mahşere gittikten sonra insanlar benim ardımda toplanacaktır. Mahşer yerinde. Kâle Allahu Teala enne lehum kademe sidkin inde rabbihim. Hadisimizde geçen kadem kelimesi Kur'an-ı Kerim'de herkesten ileride, herkesten önde anlamında şöyle geçmektedir. Estağfirullah. Ve beşşirillezine amenu enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Allah Teala buyuruyor ki iman edenlere şunu müjdele. Onlar dürüst oldukları için ve dünyada iken iyi işler yaptıkları için Rablerinin yanında herkesten daha ileride bulunacak. Evet. Onlar dürüst oldukları için ve dünyada iyi işler yaptıkları için Allah Teala katında herkesten daha ileride olacaklardır. Vekil ala kademi ey kuddami ve havli ey yeştemiune ileyye yevmel kıyana. Ben peygamber olduktan sonra insanlar benim ardımda toplanacaktır ifadesini şöyle anlayan alimlerimiz de vardır. İnsanlar kıyamet gününde kendilerine şefaat etmemi isteyecekler. Bunun için de benim önümde ve etrafımda toplanacaklardır. İnsanlar benim önümde ve etrafımda bize şefaat et ya Muhammed diye toplanacaklardır. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle anlıyor bazı alimler bunu. Müslümanlar dünyada benim sünnetime ne kadar bağlanmışlarsa, dünyada bana ne kadar itaat etmişlerse, kıyamet gününde de bana o kadar yakın olacaklar. Rabbim bizleri ona itaat edenlerden eylesin. Ve mâne kavlihi li hamsetü esma kîl innehâ mevcûdetun fil kütübil mütekaddime ve inde ülül ilmi minel ümemis sâbika vallahu alem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bana mahsus olan 5 tane ünlü ismim vardır buyuruyor. Bu ifadede alimler tarafından farklı şekilde anlaşılmıştır. benim sadece bana mahsus olan beş ismim vardır ifadesini farklı şekilde anlamışlardır. Bir anlayış şöyle, bana ait olan bu beş isim Ahmet, Muhammed, Haşir, Mahi gibi Tevrat ve İncil gibi benden önce gönderilen ilahi kitaplarda da vardır. Bunları geçmiş milletlerin alimleri de bilir manasına gelir diyor. Ama sonunda vallahu alem, en doğrusunu Allah bilir diye müellifimiz bu konudaki görüşünü tamamlıyor. Rabbim hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Sıkıntıda bulunan bütün ümmeti Muhammed'i gerek memleketimizde gerek diğer memleketlerde, İslam diyarında ve kafirlerin arasında bulunan kardeşlerimizi kafirlerin zulmünden halas eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu.

0: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid Gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde,

melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fis salatil ibrahimiyye. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed. Kema sallayte ala âli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala âli Muhammed. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, salat ve selam üzerinize olsun.
4: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet. Gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sade yaşamak. Sıradaki hadisimiz 515 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Muhammed Fadale bin Ubeyd el-Ansari'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Ennehu semi'a, kendisi işitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yekulu, şöyle derken: Tuba limen hudiye ilel islami. İslam'a hidayet olunan kimseye ne mutlu. Mutluluğun birinci aşaması ve en önemli aşaması, kulun Rabbini tanıması. Bunlar rüştün peşine düşenler, rüştün arayışı içerisinde olanlar, hakkı ve hakikati bulmak isteyenler. Çünkü Allah böylelerine hidayet eder. Böyle bir kimse dünyanın neresinde olursa olsun, Allah Azze ve Celle ondaki iyiliği bilir ve onu hakka iletir. Resulullah buradan ona tuğbe diyor. Ne mutlu. Tuğbe limen hudiye. Hidayete kavuşturulana ne mutlu. Ve kâne aişuhu kefâfen. Bu kişinin maişeti kefaf olsa, yani yeteri kadar, ihtiyacının fazlasında pek bir şey yok. Gelen rızkı ihtiyacını ancak karşılıyor. Ama Resulullah ona yine de ne mutlu diyor. Çokları buna, karın tokluğuna kala kalmak olarak bakıyor. Günümüz toplumunda insanlar mutluluğun standardını ve bütün basamaklarını para üzerinde

0: kendilerinden tanımlıyor. Öyle olduğunu zannediyorlar. Çok paraya kavuşmanın çok mutluluk oluşturacağı fikrine sahipler. Halbuki burada وَكَنَا عَيْشُهُ كَفَافًا az bir şeyleri olan bir kimse. Ama Resulullah ona hala ne mutlu diyor. Bu hiçbir zaman bir şeyiniz olmasın, az olsun. Mutluluğu buradan garanti etmek istiyorsanız fakir kalın gibi anlamda bir şey değil. Vakti her geldiğinde tekrar hatırlatıyoruz. Allah Azze ve Celle bizlerin çalışıp çok kazanmasını emretti. Ve sonra bunları onun uğrunda ve onun yolunda ihtiyaç sahipleriyle, mücahitlerle ve diğer toplumun savaşa hazır olmayan kesimleriyle paylaşabilmeyi emretti. İnfak edebilmeyi emretti. Bunları infak etmekten zevk alan, zengin tipi, harika bir kimse. Ama biliyoruz ki insanların çoğu daha fazlasını biriktirip daha üst bir mıntıkaya yahut bölgeye taşınmayı esas alıyorlar. Bunu kendi karizmalarıyla eşleştiriyorlar. Dolayısıyla varlık olmazsa mutluluk da olmaz sanıyorlar. Halbuki mutluluğun birinci aşaması ve olmazsa olmazı, temeli kulun Rabbi ile tanışması. Tuğbe. O yüzden Resulullah buyuruyor ki Tuğbe limen hudiye ilel İslami. İslam'a hidayet olunan kimseye ne mutlu. Dünyanın anlamına kavuşan, belirsizliklerden kurtulan, sahip ile Mevla ile tanışan kimse. O kenâ işuhu kefâfen. Yiyeceği içeceği azmış, varsın az olsun. Bugün az veren Cenab-ı Hak yarın fazlasını verebilir. Sahip olduklarımız üzerinden bizi sınamayı esas alıyor Cenab-ı Hak. Peki bu az sayıda veya yeteri kadar olan imkanlar, onlarda nasıl bir karşılık buluyor? وَقَانِعَا gözleri doyuyor. Ne kadar çokmuş diyorlar. Bu okuduğumuz rivayetinde bir önceki rivayet ile güçlü benzerlikleri var. Dolayısıyla bu temel üç bileşeni bu rivayette de buluyoruz. İslam'a hidayet, maişet için Cenab-ı Hakk'ın yeteri kadar bir şeyler vermesi ve bunlarla kişinin gözünü doyurması. Asırlar öncesinden Resulullah böyle bir kimseye ne mutlu diye müjde göndermiş. Ancak bizler Resulullah'ın bu ikinci rivayetinde aynı şeye dair vurgusu önümüze geliyor. Bir defa onun o birinci bileşenle alakalı ona yüklediği anlamı yeterince fark etmiyoruz ve onun büyüklüğünün yeterince farkında değiliz. Yani ne mutlu Allah bizi hidayete, imana, İslam'a muvaffak kılmış diye bundan ötürü kendisini insanın mutlu hissetmesi. Çoğumuzda söz konusu değil. Sıradanlaştırmışız. Bunun sevinecek neyi var ki? Herkes böyle diye bakıyoruz olaya. Halbuki bu gökten inenmişti. Sonsuzluğa kapıyı aralayanmıştı. Sahibimizle, Yaradanımızla bizi buluşturanmıştı. Müslüman olmak, sair dertlerimizi, sıkıntılarımızı bastıracak kadar güçlü bir sevinç oluşturmuyorsa içimizde, kimi büyüklükleri karşılaştırırken yahut ele alırken şaşı davranıyoruz demektir. En zor ve en mutsuz zamanlarımızda bile dönüp kendi kendimize ben niye üzülüyorum ki? Bir defa bende İslam var diye buradan kaynaklı mutluluğu yaşayabilmek. Resulullah sonrasına dair de yiyeceği kadar içeceği kadar bir şeylerin olması kafidir. Mutlu olması için kafidir. Çalışmaması için değil, çalışmayı yine çalışsın. Allah herkese çok bol vermiyor ki. Az sayıda bir kesimi verdikleri üzerinden imtihan ediyor. Varlık imtihanı dediğimiz. Sonra toplumun genelini çoğunlukla fakirlik üzerinden sınıyor Hak Teala. Az verdiği halde bununla mutlu mesut olabilecek mi? Dahası Rabbine sığınıp bunun mutluluğunu ondan bekleyebilecek mi? Teslimiyet bunu gerektirir. Allah'ta bundan daha fazlası var diye ümitte kalabilmeyi gerektirir. Ve yine bu rivayetin bize öğrettiği ve kani'a, kanaat. Kulun Rabbine, ya Rabbi bana bolca ver ama illa az vereceksen bile o az verdiğin şeyler ile beni mutlu eyle. Çok şeyim varmış gibi iç dünyamda, hislerimde coşkun bir mutluluk oluşsun. Kendimi iyi hissedeyim. Bütün ulaşmak istediğimiz netice de bu değil mi zaten? Allah bunu güvenceye bağlamış. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Tabii ki Cenab-ı Hak bu kullarından bazılarını daha fazla şeyler vererek bu kez varlıkla da sınayabilir. Koşulların hayatta sürekli değiştirilebildiğini, kontrollü bir laboratuvar ortamında olduğu gibi parametreler ile oynanabildiğini ve insanların buna dair tepkilerinin ölçümlendiğini bilmemiz icap eder. Resulullah buradaki alt limiti işaret etmiş ve bize öğretmek istediği şey, az şeylere sahip oldunuz diye mutsuz kalacaksınız sanmayın. Sizin mutluluğunuz Cenab-ı Hakk'ı tanımayı, sevmeyi ve saymayı esas alan bir mutluluk. Sonrasında Hak Teala az bir şeyler bile verse sizi bununla mutlu edebilir gücü ve kudreti. Kullarının iç dünyalarındaki bütün sistemlere hükmetmektedir. Adam hapse düşse ne olacak? Allah onu mutlu etmeyi dilediğinde bu kez orayı ona sevdirir, kendisini iyi hissettirir, geceleri güzel uyku uyur, sabah kalktığında kendisini mutlu hisseder. Şayet tabii Allah Azze ve Celle uğrunda böyle bir şey ile karşılaşmışsa. Dolayısıyla önemli olan dikey bağlantının kurulmasıdır. Hayatın dikey bağlantısının kurulması kişiyi hayatın iyi ya da kötü koşullarından bağımsız hale getirir. Bunlara bağlı olmaksızın ona mutluluk sağlar. İşte kurtuluş budur. Dikey bağlantı olmadığında, yani yaratıcıyı tanımaya bir kimse yanaşmadığında, bu kez sadece bulunduğu yüzeyde ve düzlemde ele geçirebildiği kadarlarıyla mutlu olabileceğini sanan ve vahşi bir biçimde bunu kovalayan kimselere dönüşürler. Ellerine çok şeyler dahi geçse Cenab-ı Hak iç dünyalarını da onların kontrol ettiğinden onlara ya sınırlı bir mutluluk yaşatır ya da yaşattığı mutlulukları an gelir büsbütün geri alır. Çünkü dünya serüveni ve buradan ahirete intikal ettiğimiz serüven ya çifte kazançtır, hem dünyanın mutluluğu, zenginliği demedim, mutluluğu ve ahiretin mutluluğu, ya da çifte kayıptır. Hem dünyanın mutsuzluğu, hem ahiretin mutsuzluğu. Belki diyeceksiniz ki, Yaradan'ı tanımayan kimseler dünyayı nasıl mutsuz yaşıyorlar? İşte bu şekilde, ellerine çok imkan geçmesine rağmen, dünya odaklı olmalarına rağmen, Hak Teala o ellerine geçen imkanların zevkinden, lezzetinden, hoşnutluğundan onları adım adım mahrum bırakarak gerçek hidayete tutunmalarına, bir bakıma onları sürüklemiş olur. Ravahu Tirmizi'yi, okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş ve kâle demiş ki, hadîsun hasenun sahihun, bu hasen sahih bir rivayettir. İmam Tirmizi'nin bu tür mürekkep ifadelerini belli yatkınlıklarla, özellikle İbn Hacer'in yorumları eşliğinde anlamak mümkün. Fakat genel olarak biliyoruz ki doğrudan sahih dedikleri İmam Tirmizi'nin daha az tartışma içeren rivayetler. Hasan sahih diyerek böylece sadece sahih olan rivayetten daha düşük bir rivayete işaret etmiş gibidir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Thank you. Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarı gar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi.

Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu Nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimiz

0: kalbimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar

yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: "Ey insanlar, gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ay günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla sohbetine devam ediyor.
3: Mekkeliler kararlıydı sevgili çocuklar. Bedir'den sonra Müslümanlara tekrar saldıracak ve intikamlarını alacaklardı. Kervandan elde edilen gelir savaş için ayrıldı. Çevredeki kabilelere de haber gönderilerek hazırlıklarını sürdürdüler. Ve büyük bir umut, intikam tutkusu, zafer beklentisiyle yola çıktılar. O sıralarda Müslüman olan ama bunu kimseye söylemeyen Hazreti Abbas Mekke'deydi. Hazreti Muhammed'e tüm olanları gizlice haber verdi. Peygamber Efendimiz de ashabını toplayarak görüşlerine başvurdu. Medine savunması mı yoksa şehir dışında bir meydan savaşı mı yapılmalıydı? Peygamber Efendimiz Medine'de kalarak şehir savunması yapmak istiyordu. Ancak Müslümanların çoğunluğu, özellikle gençler, şehir dışına çıkmakta ısrar ettiler. O da zırhını giyerek kararını verdi. Hicretin 3. yılıydı. Müslümanların ordusunda 1000 kişi vardı. Fakat yola çıktıkları zaman 300'ü geri döndü. Cemil dayanamayıp sordu. 300 Müslüman geri mi döndü hocam?
4: Hayır hayır, geri dönenler Müslüman değil, münafıklardı. Abdullah bin Übey adındaki münafığın adamları. Onlar şehirde savaşma görüşümüz dikkate alınmadı diye bahane ederek Müslümanları yalnız bıraktılar. Münafıklar mücadeleden kaçarken Müslüman çocuklar orduya katılmak için Peygamber Efendimiz'e yalvarıyorlardı. Neticede Müslümanlar 700 kişi, Mekkeli müşriklerse 3000 kişiydiler. İslam ordusuyla şirk ordusu Uhud'da karşı karşıya geldi. Allah Resulü Uhud dağını arkasına aldı. Düşmanın dağdan saldırabileceği tek yer olan Ayneyn geçidine 50 okçu yerleştirdi. Onlara kesin bir emir verdi. Benden haber gelinceye kadar buradan asla ayrılmayın. Bizim düşmanı yendiğimizi görseniz bile sakın geçidi terk etmeyin. Bizi kuşların kapıp kaçırdığını izleseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerinizden ayrılmayın. Bu talimatları alan okçular Abdullah bin Cübeyr komutanlığında yerlerine geçtiler. Bu arada iki ordu da yerini aldı. Adet olduğu üzere mübareze, yani birebir çarpışma yaptılar. Müslümanların başarısı İslam ordusunu sevindirdi. Bu ön çarpışmadan sonra iki ordu birbirine girdi. İki tarafta sonuna kadar azimli ve kararlıydı. Biri hak adına, diğeri batıl adına mücadele veriyordu. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi melekler de Müslümanlara manevi destek oluyor, kafirlerin gözünü ve kalbini korkutuyordu. Her bir sahabi adeta aslan kesilmişti sevgili çocuklar. Önlerine geleni deviriyorlardı. Ölürse şehit olacak, Allah'ın hazırladığı cennete uçacaklardı. Kalırlarsa da onurlu bir mücadele vererek insanlığa hizmet edeceklerdi. Bu şuurla yapılan saldırılar sonucu düşman ordusunun sağ ve sol kanadı dağıldı. Müşrikler Müslümanlara direnemeyeceklerini anladılar ve geri çekildiler. Çoğu asker eşyalarını bırakıp kaçtı. Müslümanlar büyük bir sevinç içerisinde zaferi hemen ilan ettiler. Oysa daha iş bitmemişti, aceleci davranılmıştı. Bu da yetmezmiş gibi Mekkeli müşriklerin bıraktıkları ganimetleri toplama sevdasına düştüler. Halbuki onlar ganimet, mal, mülk için savaşmıyorlardı. İşte burada ciddi bir hata yapıldı. Peygamber Efendimiz'den emir almadan, kafirlerin kaçışını görerek savaşın bittiğini zannettiler. İkinci bir hatayı da Ayneyn geçidindeki okçular yaptı. Peygamber Efendimiz'in kesin talimatı olmasına rağmen onlar da sabırsızlandılar. Komutanlarının tüm ısrarına rağmen 40 kadar okçu geçidi terk etti ve meydana indiler. Sadece 10 kişi kaldı orada.
2: Tüm çocuklar heyecanla Nasreddin Hoca'yı dinliyorlardı. Kötü bir şeylerin olacağını onlar da hissetmişti sanki. En sabırsızı Ramazan oldu.
5: Hocam, okçular ayrılınca bir şey oldu mu?
2: Nasreddin Hoca hayıflanarak cevapladı.
3: Hem de çok şey oldu yavrum. O zaman daha Müslüman olmayan zeki komutan Halid bin Velid, Müslüman okçuların geçidi terk ettiğini gördü. Sanki bu anı bekliyordu.
4: hemen kendi birliğini alarak arkadan dolandı. Sonra da geçidi aşarak Müslümanlara saldırdı. Müslümanların kimisi dinleniyor, kimisi ganimetleri topluyordu. Uhud Dağı tarafından Halid bin Velid ve birliği, meydan tarafından da toparlanan diğer müşrikler hücum ettiler. Müslümanlar beklemedikleri bir şekil ve zamanda gafil avlanmışlardı. Kendilerini toparlamaya bile fırsat bulamadılar ve savaşın ikinci safhası böyle başladı. Müslümanlar için zorlu saatler yaşanıyordu. Müşriklerden bazıları Peygamber Efendimiz'i öldürmek için fırsat kolluyordu. Onun etrafında dönüyor, oklar fırlatıyor, darbeler indirmeye çalışıyorlardı. Sonunda dünyanın en güzel ve en değerli insanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı. İbni Kamiye adında bir müşrik indirdiği şiddetli bir kılıç darbesiyle Allah Resulü'nün mübarek yüzünü yaraladı. Utbe bin Ebi Vakkas da attığı taşla Peygamberimizin dudağını yardı ve dişini kırdı. Peygamber Efendimiz bu saldırılar esnasında bile şöyle diyordu: "Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar." Allah Resulü direniyor, Müslümanlar onu yalnız bırakmıyor, kafirler baskı kuruyordu. Çok zor saatlerdi. Bu zor zamanlarda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Dücane, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde, Zübeyir bin Avvam, Useyd bin Hudayr, Sa'd bin Muaz ve daha nice kahraman ölümü göze alarak Peygamberimizi koruyorlardı. Bu arada ölümü, şehadeti yaşayanlar da oldu. Peygamber Efendimizin amcası, arkadaşı ve ilk Müslümanlardan yiğit insan Hazreti Hamza, kiralık bir katil tarafından şehit edildi. Bu katil ileride iman edecek, İslam'a büyük hizmetlerde bulunacaktı. Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı, Peygamber Efendimizin Medine'ye gönderdiği öğretmeni ve sancaktarı Mus'ab bin Umeyr de şehit edildi. O Allah Resulüne çok benziyordu. Bu yüzden İbni Kamiya, Hazreti Muhammed zannederek onun sancak tutan sağ eline kılıç darbesi indirdi. Mus'ab bu defa sol eliyle sancağı tuttu. Katil bu kez de sol eline indirdi. Mus'ab sancağı vücuduna sardı. Bu sefer de mızrağını saplayarak Mus'ab'ı şehit etti. İbni Kamiya, "Muhammed'i öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Bu haberi duyan müşrikler sevinçten deliye döndüler. Müslümanlarsa büyük bir şok yaşadı. Nasrettin Hoca burada durup öğrencilere sordu: "Çocuklar düşünün, siz bu haberi alsaydınız ne yapardınız?" Ramazan ilk cevabı verdi: "Ben de gider onu öldürürdüm." Cemil'in ise cevabı farklı oldu: "Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra bence savaşmanın bir anlamı kalmazdı." Nasrettin Hoca hemen araya girdi: "İşte sahabe de aynen sizin gibi düşündü. Bir kısmı Resulullah'ın intikamını almak için daha çok gayrete geldi. Madem ki Allah Resulü vefat etti, benim yaşamamın bir anlamı yok diye düşündü. Bir kısmı ise Cemil gibi düşündü, moralini bozdu, etkisiz kaldı." Evet, Mekkeli müşrikler hızlarını alamadılar. Tarihte eşine az rastlanır bir vahşet işlediler. Şehitlere akla hayale gelmedik işler yaptılar. İnsanda iman olmayınca her türlü vahşeti yapar. Onlar da aynen böyle yaptı ve insanların nefretini kazandılar. Bu savaşta müşrik kadınlar müşrik ordusunu savaşmaları için gayrete getirdiler. Müslüman hanımlarsa su taşıyarak, mücahitlerin yaralarını sararak onlara yardımcı oldular. Savaş sonrasında Müslümanlar 70 şehit verdi. Müşriklerdense 37 kişi ölmüştü. Müslümanlar çok üzgündü. Peygamber Efendimizin emrine uymamışlardı. Talimat gelmeden hareket etmişlerdi. Oysa ne olursa olsun Peygamberimizin sözünden çıkmamaları gerekirdi. Maalesef ganimet toplama sevdasına düşmüşlerdi. Oysa bu mücadele Allah'ın davası içindi. Mal mülk toplamanın yeri ve zamanı değildi. Bazıları Allah Resulü'nün öldürüldüğü haberi üzerine gevşeklik göstermişti. Oysa onlar duydukları her habere inanmamalıydılar. Mücadeleden geri kalmamalıydılar. Şayet Hazreti Muhammed öldürülmüş olsa bile bu din için sonuna kadar hep birlikte mücadele etmeliydiler. Tüm bu hareketler acı sonu getirmişti. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

Adet olduğu üzere peygamberin mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti. Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün. Ardından da, Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada, korku içerisinde Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum," demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et," buyurmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hayra anahtar, şerre kilit. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardan öyleleri var ki hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran ona mani olan sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Sayısız kapı var önümüzde. Kimi açılmayı bekliyor hasretle, kimi ise hiç açılmamış olmayı diliyor. Sayısız kapı var önümüzde. Her biri yeni kapılara gibi. Sayısız kapı var önümüzde. Hayır, anahtarları dipsiz kuyulara atılmamış. Anahtarları elimizde. Ellerimizde anahtarlar mı var? Evet. Kim söylüyor bunu? Peygamber. Hangisi? Hayrul Beşer. İnsanların en hayırlısı. Son peygamber. Ne diyor peki? Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri var ki hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran ona mani olan sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Eliyle işaret ediyor bir bir

şu hayır kapısıdır. Şunun tamamı hayırdır. Şundaysa hiç hayır yoktur. En hayırlı olanı da haber veriyor, en şerli olanı da. Şerrinden en çok sakınılması gerekeni de bildiriyor, şerrinden Allah'a sığınılması gerekeni de. Bazen insanların en hayırlılarını haber veriyor, bazense amellerin. Hayır görünen şerri de bildiriyor çok sevdiği ümmetine, şer sanılan hayrı da. Büyük bir dikkatle, özenle, hiçbir ayrıntıyı atlamadan, en az bir annenin yavrusuna olan şefkati kadar şefkat göstererek, usanmadan açılacak kapıları da gösteriyor, kilit vurulacak olanları da. Hayrın anahtarlarını ellerine alıp da hayır kapılarını üşenmeden, çekinmeden, nasıl olur, ne denir demeden, bu davranışıyla sadece Rabbinin hoşnutluğunu dileyerek açanları, insanların en hayırlılarını işaret ediyor Nebi. Hanımlarına karşı en iyi şekilde davrananları, kimseyi incitmeden borç verenleri, Kur'an öğrenen ve öğretenleri, ömrü uzun, ameli güzel olanları, güzel ahlak sahiplerini, hayrı umulan ve şerrinden emin olanları, insanların en hayırlıları arasında sayıyor. Hayanın sırf hayır olduğunu, yumuşak huylu, rıfk sahibi kimselerin hayırdan nasibini aldıklarını, hayır konuşmamaktansa susmanın daha hayırlı olduğunu, ölümün dahi hayırlı olanının dilenmesi gerektiğini bildiriyor. Arkadaşın en hayırlısının arkadaşına faydası dokunan, komşunun en hayırlısınınsa komşusuna iyi davranan olduğunu söylüyor. Eşine huzur veren kadının, el emeğiyle elde edilen kazancın, borcunu güzel bir şekilde ödeyen tüccarın, hayırlı olma vasfını kazandığını bildiriyor. Aslında o, her insanı kendisine en yakın olan hayır kapısına yönlendiriyor. O kapıya yaklaştırıyor. Elindeki hayrın anahtarını hatırlatarak bir an evvel o kapıyı açması için onu teşvik ediyor. Ellerimizde anahtarlar mı olduğunu söyledi Nebi. Evet. Kapılar neden bu kadar uzakta peki? Kapılar önünde. Onlardan kaçan sensin. Hayrın sayısız kapısı önümüzde, onların anahtarlarıysa elimizde. Buna rağmen bunca kötülük nereden geliyor? Kapıları açmayı erteledikçe, bazılarını açmayı gözümüzde büyütüp bazılarını küçümsedikçe, açtığımızın sadece bir kapı değil, koca bir çığır olduğunu fark etmedikçe, örümcek ağlarına mahkum olacak hayır kapıları, üzerine kilit vurmayı düşünmediğimiz, gündemimize almadığımız, elbet bir başkası kapatır dediğimiz her kötülük kapısıysa farkında olmadan ve hızla dünyamızı kirletmeye devam edecek. Bunca kötülük de nereden çıktı? Biz mutlu mesut yaşarken dediğimiz her kötülük, engel olmadığımız bir kötüden sadır olsa gerek. Ya da ihmal ettiğimiz bir iyilikten. Peki neden iyiler bu kadar ihmalkarken, kötüler bu derece çalışkan? Neden iyiler bu kadar kırılganken, kötüler bu kadar sağlam? Neden iyilik nadide nazlı bir çiçekken, bu bahçede kötülük zehirli, arsız bir sarmaşık? Şer şerri doğuruyor çünkü. Şer çoğalmaya meyyal. Her kötülük diğerini cesaretlendirirken ve bütün kötüler birlikte hareket etmeye bu kadar hevesliyken, iyiliğin boynu bükük kalıyor. İyiliğin boynu bükük, gönlü kırık olduğu zamanları yaşıyoruz. Ahir zamanda iyi olmak zor zira. İyiliğin kendisinin değil, resminin paylaşıldığı zor zamanlara tanıklık ediyor insanlık. İnsanlar iyilik namına heybelerine doldurdukları her bir şeyi pervasızca ortalığa dökmekten büyük zevk duyuyorlar. Oysa iyilik sadece yapılır, ifşa edilmez. Üzerinde konuşuldukça değerinden bir şeyler kaybettiğine, masumiyetini yitirdiğine inanılır. İyi niyet, şeffaf bir tül gibi her iyiliğin üzerini kaplamıştır ve iyi niyetle yapılmayan her iyilik üzerinde siyah bir leke kalır. Rengi beyazdır iyiliğin, tabiatı itibariyle hiçbir lekeyi kaldıramaz. Lekelendiğinde ise kötülükten bir farkı kalmaz. Sonra karışır iyi ve kötü, hayır ve şer, her bir iyinin yerine kötülük ikame edilir. Böyle zamanlarda kendine sormalıdır kişi, kendini iyi hissedip hissetmediğini. Zira iyi olmadan, kendini iyi hissetmeden iyilik yapılmaz. İyi olunmadan hayra anahtar, şerre kilit olunmaz. Sayısız kapı var önümüzde. Hangi kapısından girelim cennete?

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.
1: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dost doğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların ağlanı.
1: Değerli dinleyiciler, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gecesi özel programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.

Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa.

وأما

Merhaba ey Ali Sultan, merhaba.

مرحبا أي جان باكي، مرحبا مرحبا الشام.

Ümmi Arzı Mekke'de doğdu, ol Habibi Medeni.

alemlere rahmet bedeni. Affeder diyor mübarek kendini inciteni. Girmedi kalbine asla girmedi kalbine asla hubbi dünyayı deni. Affeder Hazreti Mevla ona iman edeni. Yakamaz na

Nefsi nefsi gül.

cennetine girenlerde neyle bizi. Son nefeste iman ile gidenlerde neyle bizi. Ya Hayyu ya Kayyum Samet, İhsanına yoktur adet. Firdevs

hak için. O gece hakkı gören göz hak için. Gözyaşı hak için aşıkların.

Biz günahkar asi mücrim kulları, yarlı gayıp kıl günahlardan beri. Ya ilahi sakla kıl imanımız.

به أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bizleri yoktan var eden, kalplerimize, gönüllerimize sevgisini, merhametini ihsan eden, bizlere İslam nimetini bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Veladetini idrak ettiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar izinde gidecek olan müminlerin üzerine olsun. Yürekleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle dopdolu bir şekilde camimizi dolduran, ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili gecesi. Bu gece Ademoğlunun efkarını kaplayan cehalet ve küfür bulutlarının bir kez daha dağılmaya mahkum olduğu gece. Bu gece yerlerin ve göklerin Muhammed-i Nur'a gark olduğu gece. Değerli kardeşlerim, onun veladeti, kainatın efendisinin veladeti insanlığa esenlik getirmiş, rahmet getirmiş, onun örnek hayatı müminlere rehber olmuş, müminlerin yolunu aydınlatmış. Bugün hep birlikte müminler olarak onu anmak için, onu anlamak için, onu anlarken hayatımızı onunla daha anlamlı ve daha değerli kılmak için bir araya geldik. Çünkü onu anlamamız, onu tanımamız gerekiyor. Mevlana Hazretleri ne güzel söyler: gökler kadar ağzım olsa, kıyamet sabahına kadar zamanım olsa da, meleklerin üzerine salat getirerek övdüğü o güzeli anlatabilseydim der. Dolayısıyla onu bir sohbete, bir meclise, bir anlık bir programa sığdırmak ne mümkün. Onu anarak, onu anlatarak sözümüze, sohbetimize, birlikteliğimize değer katmaya çalışacağız. Hasan bin Sabit'in dediği gibi, وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَاتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben sözlerimle, şiirlerimle Efendimiz'i övecek değilim, haddime değil. Aksine onun adını anarak, onun ismini zikrederek sözüme de şiirime de değer katıyorum. Onun anıldığı, onun anlatıldığı her söz, her sohbet, her meclis kıymetli ve değerlidir değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, az önce hocalarımız okudular. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Estaizu billah. Laqad kana lekum fi rasulillah.

Lillahi usvetun hasenetun. Andolsun ki Allah Resulü'nde sizler için güzel örnekler vardır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her konuda, her yönüyle, her zaman ve her yerde en güzel örnek. O bizim imanda örneğimiz. İmanın esaslarını, imanın hakikatini, Rabbimizin yüceliğini biz ondan öğrendik. İbadet esaslarını biz ondan öğrendik. İbadette örneğimiz o. Huzu anni menasikekum. Hac ibadetini nasıl yapacağınızı bana bakarak öğrenin demişti. Sallu kema raeytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakarak namazınızı kılın demişti. O bizim imanda örneğimiz. O aynı zamanda bizim ahlakta örneğimiz. Yine az önce hocalarımız okudu. Cenab-ı Hak onun ahlakını Kalem suresinde şöyle yüceltir. Estaizu billah ve inneke le'ala hulukin azim. Andolsun ki sen muhteşem, muazzam bir ahlak üzeresin der. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bize Cenab-ı Hak örnek olarak takdim eder. O da risaletinin sebebini bize şöyle haber verir. İnnemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlâk. Ben güzel ahlakı, ahlakın o en yüce umdelerini göstermek için gönderildim diye ifade etmiştir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle uzaklarda biri değil. O bizden biri, bize yakın. Onun yakınlığını Cenab-ı Hak bize şöyle haber verir. Estaizu billah. En-nebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Müminler için peygamber kendi canlarından daha önceliklidir, daha evladır, daha değerlidir. Eşleri de müminlerin anneleridir der. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti bütün insanlık için Cenab-ı Hakk'ın en büyük ikramıdır. Öyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Andolsun ki Allah Teala'nın müminlere kendi içlerinden bir kimseyi, Allah Resulü'nü peygamber olarak göndermesi Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanıdır buyurur. Evet değerli kardeşlerim, son elçi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler için Allah tarafından gönderilen bir nimetti. Hem de nimetlerin en yücesiydi. Hepimiz biliriz ki her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Mal nimetinin şükrü infak etmektir. Evlat nimetinin şükrü o evladı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gibi bir nimete ermenin şükrü onu sevmek ve ona tabi olmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak kendi sevgisine mazhar olmayı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı sevmeye ve onun izinden gitmeye bağlamış ve şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, onun elçisine tabi olun ki, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir buyuruyor. Değerli kardeşlerim,

Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu güzellikler yoludur. Peygamberimizin yolu hak ve hakikat yoludur. Peygamberimizin yolu adalet ve merhamet yoludur. Peygamberimizin yolu birlik ve beraberlik yoludur. Peygamberimizin yolu insanı her iki cihanda iyiliğe, saadete, huzura, kurtuluşa götüren bir yoldur. Çünkü o bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, sadece ona kul olmaya davet etti. Şunu bilelim ki onun daveti ölüme hayat, onun daveti vicdansızlığa merhamet, onun daveti husumete barış, onun daveti vicdansızlığa merhamettir, zulme adalettir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la insanlık bir kez daha hayatın gerçek anlamını, yaratılışın gayesini, varoluşun hikmetini bir kez daha idrak etti. Onun sözleri kişiyi kendisiyle buluşturan, kendi özüyle buluşturan, çevresiyle, tabiatla barıştıran, insanı Rabbine yakınlaştıran mesajlar oldu. Şunu bilelim, geçmişten günümüze Müslümanlar olarak ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajlarına sımsıkı sarıldık, onu yaşadık ve yaşatmaya çalıştık, İşte o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık aziz bir ümmet olduk. Ne zaman da rehavete düştük, onun hikmetli öğretilerinden uzaklaştık, ne zaman ki onun hayat veren ilkelerinden uzaklaştık, İşte o zaman yolumuzu kaybettik. Ümmet olarak zorlu süreçlere girdik, sıkıntılara girdik. Bugün bilhassa özelde insanlık ailesi ve bilhassa İslam coğrafyasının içinden geçtiği zorlukların temelinde işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o rahmet yüklü mesajlarının bugüne ve yarına dair bakışının doğru anlaşılamaması yatmaktadır. Oysa Server-i Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyyesiyle, mesajlarıyla, öğretileriyle nasıl ki cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ki ihya ettiyse, günümüzün insanını da sahili selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun mesajlarını sadece mukaddes bir hatıra olarak sevgi ve saygıyla anmakla yetinmeyelim. Onu örnek almaya çalışalım. Şunu bilelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği sadece geçmiş zamana ait, sadece o güne özgü ve uzaktan hayranlıkla izlenen bir örneklik değildir. Bilakis Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın örnekliği öyle bir örneklik ki çağları aşan boyutuyla ilahi mesajın nasıl yaşanacağını gösteren bir örnekliktir. Onun öğrettiği nebevi ahlak, onun örnek hayatıyla ortaya koyduğu nebevi ahlak, insanları dünyaya huzura, ahirette saadete ulaştıran bir örnekliktir. Bu itibarla değerli kardeşlerim, kötülüğün sıradanlaştığı, İnsanın ruhunu bencilliğin kuşattığı bir, böylesi bir zamanda bize düşen, eğer insan onuruna layık bir hayat yaşamak istiyorsak,

Çünkü onu sevmek bunu gerektiriyor. Öyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Men ahabbani fakad ata'ani ve men ata'ani fakad ata'a Allah." Beni seven bana tabi olur. Bana tabi olan, bana itaat eden de Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu Mevlid Kandili vesilesiyle geliniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını hayatımız kılmaya çalışalım. Eddinun nasiha, din mahza samimiyettir dediği o ilkeyi hayatımızın merkezine yerleştirelim. El muslimu ehul muslim, la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı sahipsiz bırakmaz. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. İdeal Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emniyette olduğu, güven duyduğu kimsedir diyerek güveni hayatımızın merkezine yerleştirelim. Gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini kendimize ilke edinelim. Vallahi len tedhulul cennete hatta tu'minu ve len tu'minu hatta tahabbu. Allah'a yemin olsun ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil iman sahibi olamazsınız. Hadis-i şerifini kendimize ilke edinelim. Birbirimizi Allah için severim. Çünkü ahirette birbirini Allah için sevenlere Cenab-ı Hak şöyle seslenecek: Eynel mutahabbune li celali. Nerede benim celalim için, benim izzetim ve rızam için birbirini sevenler diyerek birbirimizi Allah için severim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesini hayatımızın merkezine yerleştirelim. Anne babaya itaati, komşuya güven veren bir komşuluğu hayatımızın merkezine yerleştirelim ki hayatımız, akrabalığımız, aile hayatımız, aile hayatı noktasında Allah Resulü'nden alacağımız öyle güzel ilkeler var ki, ben Allah Resulü'nden daha fazla ailesine düşkün bir insan görmedim diyor Enes bin Malik. O sadece bize ibadete ilişkin, imana ilişkin hakikatleri anlatmadı. O bize şunu söyledi: Ekmelül mu'minine imanen ahsenuhum huluka. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Cenab-ı Hak onun ahlakını kuşanmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Geceniz mübarek olsun. Gelin hep beraber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği şu mübarek gecede ellerimizi açıp Cenab-ı Hakk'a dua edelim ve hep birlikte niyazda bulunalım inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم وفقنا إلى خدمة الإسلام يا الله اللهم ربنا زدنا فهما وعلما وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير

اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، رسول أكرم صلى الله عليه وسلم dünyaya teşrif ettikleri senenin yıl dönümünde Mevlid kandilinde ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, sana iltica ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, kainatın efendisi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar gönderiyoruz. Ona olan muhabbetimizi, bağlılığımızı son nefesimize kadar daim eyle Allah'ım. Allah'ım, bizleri her türlü kötülük, günah ve masivaya karşı asla sarsılmayan bir istikamet ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu mesajlarını, rahmet yüklü mesajlarını dilden dile, gönülden gönüle, hikmetle, güzel öğütle ulaştırmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Cümlemizi ahlak-ı hamide sahibi bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rab, yaşadığımız müddetçe bizleri rahmet kitabın, hidayet kitabın, bereket kitabın, Kur'an-ı Kerim'den bir nebze olsun ayırma, ona sımsıkı sarılanlardan eyle Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine, ahlakına, ilkelerine, mesajlarına hakkıyla ittiba eden kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, manevi hayatını salih amellerle, evrad-ı eskarla, salatü selamlarla, Kur'an tilavetiyle tezyin eden kullarından eyle Allah'ım. İhsan ettiğin her türlü nimeti, hayatı ve zamanı emanet bilinciyle yaşayanlardan eyle Allah'ım. Sahip olduğu imkanlarını, bilgi ve birikimini, tecrübesini kardeşleriyle cömertçe paylaşan kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, din-i mübini İslam için, hak ve hakikatin yücelmesi için, mağdur ve mazlum kardeşleri için, fedakarca, cefakarca koşan ve koşturan kardeşlerinden olmayı bizlere ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, mazlumların sığınağı olan, mağdurların umudu olan bu necip milleti birlik ve beraberlik ruhuyla kıyamet sabahına kadar payidar eyle Allah'ım. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistinli kardeşlerimizi, sair İslam beldelerindeki kardeşlerimizi, karşı karşıya kaldıkları zulümleri, sıkıntıları sen gider Allah'ım. Onlara bu zulümleri reva görenlerin planlarını, tuzaklarını yerle yeksan eyle Allah'ım. Allah'ım, şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Bizleri şehitlerin emanetine sahip çıkan, şehitlerin uğruna can verdiği değerler etrafında bir ve beraber olan, kenetlenen kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı andığımız şu mübarek gece hürmetine, onun ahlakını ahlakımız kıl Allah'ım. Sünnetini hayatımız kıl Allah'ım. Ahlakını, yolunu, istikametimiz kıl Allah'ım.
Son nefesimize kadar bizi onun sevgisinden, onun muhabbetinden mahrum eyleme Allah'ım. Ekranları başında bizi izleyen, camimize teşrif eden kardeşlerimizin okumuş oldukları hatmi şerifleri, evrad-ı eskarları, tesbihatları, duaları dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tüm peygamberan-ı izam efendilerimizin, sahabe-i kiramın, ulemanın, sulahanın, şühedanın, fukahanın ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle Allah'ım. Duamıza amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin cümle geçmişlerine hediye ediyoruz. İkram eyle Allah'ım. Hanelerimizi, gönüllerimizi sevginle, muhabbetinle tenvir eyle Allah'ım. Allah'ım şu cennet vatanımızı, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızı maddi ve manevi kalkınmayla payidar eyle Allah'ım. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, hastalarımızın şifa bulması için, sıkıntılarımızın giderilmesine vesile olması için, cümle gönüllerimizin hayır muradına nail olmamız için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine vesile olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.

İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gecesi özel programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktardık.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.
2: Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
3: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
3: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
3: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
3: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim.

0: akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
1: 133. Bölüm.
2: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bileli iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı.
3: Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Yanlış bir işe kalkışmamışımdır umarım. Burası Medine. Peygamberlerinin nerede olduğunu sormalıyım.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim?
5: Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak.
4: Teşekkür ederim.
3: İşte geldim. Tanrım, sen beni affet ve korumana al.
2: Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti.
3: Hayır, benim bir dinim var.
2: Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize Adi'nin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi.
3: O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. Biz onu anmak için bu haçı takarız.
2: Peygamber Efendimiz, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
3: Ne kadar çok şey biliyor.
2: Peygamberimiz Adi'ye, ben senin dinini senden daha iyi bilirim diyerek, Hristiyanlıkla Sabilik karışımı bir din olan Rekusiliğe mensup olduğunu söyleyince, Adi bin Hatim hayretler içinde kalmıştı.
3: Bunu herhangi birinin bilmesi imkansız. Nereden biliyorsunuz?
2: Peygamberimiz ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını, bununsa Rekusiliğe göre haram olduğunu hatırlatıp sözüne devam etti. Adi bunları duyunca hem utanmış hem de Hazreti Muhammed'in başkalarının bilmediği şeylerden haberdar olduğunu görerek onda bir olağanüstülük olduğunu anlamıştı.
3: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda bulundum. İbadetlerimi aksatmadım. Evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramakta nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
2: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve peygamberimizin ashabı arasına katıldı.

0: Bir cuma günü minberin yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı.
1: Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya Peygamberimiz. Geçen gün ona hangi ameller daha iyidir diye sordum.
2: Cevabı ne oldu?
1: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi.
2: Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi.
3: Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım.
1: Evet. Bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk.
2: Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu?
3: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş.
3: Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir.
4: Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem.
5: Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem.
1: Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı?
2: Tamam. Hacılara su dağıtmak da, mescitleri imar etmek de çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var.
1: Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir.
0: Orada bulunan Hazreti Ömer seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı.
6: Peygamberin minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım.
7: Haklısın.
1: Tartışmaya gerek yok.
7: Evet, tartışmaya gerek yok.
2: Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim.
0: Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı.
8: Resulullah anne, anne bak kim geldi? Resulullah gelmiş.
9: Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler. Hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
9: Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah. Ama onlara çok çabuk nazar değiyor.
0: Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisine almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Peygamberimiz devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
10: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
0: Peygamberimiz ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti," dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
12: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Öğrenci olmanın zor yanlarından birinin sabahları erken kalkmak olduğunu söylerler. Oysa erken kalkmak benim için hiç sorun değil. Her sabah olmam gereken saatte ayakta olurum.

doğuyormuşum gibi hissettirir. Sanki her şey gece uyumuş da sabah ezanla birlikte uyanıyormuş gibi. Ağaçlar dallarını çatırdata çatırdata gerinerek, çiçekleri uyurken öne düşen başlarını esneyerek kaldırıyorlarmış gibi hayal ederim. Bir tek annemi uyurken hayal edemem. Anneler hiç uyumuyormuş gibi geliyor bana. Her an her şey için hazırlarmış gibi. En azından benim annem öyle. Sabah aniden alınan bir kararla kıtalar arası yolculuk mu yapmamız gerekiyor? Annem bütün valizleri çoktan hazırlamıştır bile. Dünyaya bir meteor mu çarpacak? Oluşturacağı kraterin çapını çoktan hesaplamış ve bizi tehlikeden en uzak koordinata doğru yola çıkarmıştır. Nükleer felaket olacak ve buzul çağına mı gireceğiz? Annem çoktan bütün aileye yün kazaklardan örmüştür bile. Kardeşim astronot olmayı düşündüğünü mü söyledi? Daha ertesi gün akşamüstü sofrayı kurmadan evvel uzay kıyafetinin son ilmeğini dikmiş, ipin ucunu dişleriyle koparıyordur. O derece her şeye hazırdır benim canım annem. Ezanı duyar duymaz da namazdadır. Ondan önce namaza durmak imkansız. Hele ki sabah namazına. Uzay zamanı büküyor gibidir. Ondaki kütle enerji yoğunluğundan dolayı uzay zaman bükülür ve biz de onun yörüngesine mecburen çekilmiş uydu gezegenler gibi oluruz. O gitmeden gidemeyiz, o bitirmeden bitiremeyiz. İşte ondaki bu sabah vakti dakikliği bana da geçmiş. Onun için sabah erkenden uyanmak bana hiç zor gelmez ve vaktinde ayakta olurum. Tek bir istisna vardır, o da Ramazan ayı. O zaman en az 2 saat önce uyanmam gerekir. Yoksa bütün bir günü güneşin ne zaman batacağını gözlemekle geçirmek zorunda kalırım. Eğer yapacak bir işiniz yoksa, karnınız da toksa, çayınızı ve kahvenizi yudumlayıp güneşin batışını keyiflice seyredebilecek imkana sahipseniz bu gayet eğlenceli olabilir. Ama bunu aç ve susuz yapmaya çalışmak kesinlikle yorucu oluyor. Çoğu Müslüman bunu bir defa yaşamak zorunda kalmıştır diye düşünüyorum. Hayatında bir defa da olsa bir Ramazan ayında uyandığında güneşin çoktan doğmuş olduğunu ve bir bardak su bile içmemiş olduğunu fark edersiniz ya hani. O durumdan bahsediyorum. Hani böyle kocaman açılmış gözlerle bir saate, bir dışarıdaki güneşe, bir duvara, bir de yerdeki halıya böyle anlamsızca bakıp yutkunursun. Ben yaşadım. Bunun ne kadar zor olduğunu 15-16 yaşlarımda birkaç defa sahura kalkamayıp öğlenleri kafamı buz gibi suyun altına sokmak zorunda kaldığım için iyi bilirim. Onun için her şeyi vaktinde yapmış olmanın önemini çok iyi kavradım. Ama birçok insan gibi ben de bana sunulmuş olan nimetlerin tam olarak farkında olamıyorum açıkçası. İşin gerçeği bu. Gerçekten insan bir şey elinde olduğu sürece hep elinde olacakmış gibi hissediyorum. Hatta o kadar alışıyor ki varlığının bile farkına varmıyor. Sanırım insan sahip olduğu güzel şeylerin varlığının farkına ancak o şeyin kaybedilmesiyle varıyor. Nasıl desem, zaman gibi, sağlık gibi, ömür gibi. Neyse ki bu konuda artık genetik aktarım mı desem, yoksa annemden görüp edinmiş olduğum tutum ve davranışlar mı desem bilmiyorum ama bu farkındalığı yavaş yavaş da olsa kazanıyorum. Buna gerçekten çok seviniyorum, çok da şükrediyorum. Bir de Ramazan ayında sahur vaktinde uykulu gözlerle izlediğim bir televizyon programında anlatılan bir şey bu konuda beni çok etkilemiştir. Gecenin o saatinde üşenmeyip kahverengi takım elbisesini giymiş, bembeyaz sakalları parıl parıl parlayan bir adam, sahurun nur yüzlü güleç hocalarından biri. Öyle uykulu gözlerle izliyorken kısacık bir ara verildi. Belli ki o kısa arada 3-5 lokma yiyip sahurunu yaptı. Ekrana yeniden döndüğünde yüzünde böyle tatlı bir telaş vardı. Tam o arada sunucu soruyu sordu ve kameralar hocaya döndü. Ben son lokmayı yutkunduğunu o an fark ettim. Çok eğlenceli bir andı. Çok naif bir insan olduğu konuşmasından belli oluyor. Sade, akıcı, güler yüzlü. Sunucuya teşekkür etti ve birden kameraya dönüp konuşmaya başladı. Peygamber Efendimizin bir sözünden bahsetti. Benim için çok etkileyici bir an oldu. Hani böyle

0: Sinema filmi izlerken oyuncu birden kameraya dönüp sizi izleyen olma durumundan çıkartır ya. Doğrudan size konuşur, sizi filme dahil eder ve böylece dramatik bir etki oluşturur. Artık böyle bilerek mi kurguladı yoksa öyle spontan mı gelişti bilemiyorum ama Peygamber Efendimizin bir adama nasihatini böyle sinematografik bir unsurla doğrudan kameraya dönerek anlatması beni o nasihatin verildiği adam rolüne büründürmüş oldu. Hep ben de o adam olarak dinledim. dedim. Başımı salladım, onayladım. Benim için çok etkileyici oldu. Başta zamanın kıymeti olmak üzere sahip olduğum farklı nimetlere dair nasıl davranacağım konusunda bana yol gösterici oldu bu nasihatler. İşte bundan asırlar önce söylenip benim hayatımı değiştiren sözlerden biri de budur.
1: Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.''

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, "Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım," derdi. Uyandığı zaman da, "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır," buyururdu. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

0: Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.
1: Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlar

Karanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan, bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu an onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu an hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

0: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin

Ahmet'in hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e

0: bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, onun yeri malumunuzdur dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cemaatten bazıları yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun dedi. Hayır dedim. Peki ne diyorsun dedi. Bu sureyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum dedi. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.
1: Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek cennet ona mübarek olsun dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır buyurdu.
2: Hadislerle onu anlamak az sonra.
3: Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat, gelişin alemlere rahmet, gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu Nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

0: Sizlerle onu anlamak.
1: Sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Ümmü Mabet şöyle anlatıyor. Eşim Ebu Mabet bana Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Resulullah genelde sessizdi. Daima düşünceli ve mahzundu. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz olan dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. İbni Abbas anlatıyor. En yakın akrabanı uyar ayeti inince, Resulullah Safa tepesine çıktı. Ardından şöyle dedi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem, bana inanır mıydınız diye sorunca, onlar biz senin hiç yalan söylediğini görmedik demişlerdi. Misver bin Mahreme ve Mervan'ın birbirlerinin sözünü doğrulayarak naklettikleri habere göre, Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye Antlaşması'ndan dönüşte, Kureyşlilere şöyle demişti. Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayseri, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona saygı gösterdiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu. "Ey insanlar! Aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm.

vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bana Resulullah'ın evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Abdullah bin Mes'ud anlatıyor. Resulullah namazı bize 5 rekat olarak kıldırdı. Ey Allah'ın Resulü, namaza ilave mi yapıldı diye sorduk. Bu da nereden çıktı buyurdu. Bunun üzerine 5 rekat kıldırdın dedik. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum buyurdu. Sonra 2 secde ederek sehiv secdesi yaptı. Cabir bin Semure şöyle demiştir. Ben peygamberin meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinden bazı hatıralarını anlatırlardı. O konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi. Rafi bin Hadiç anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da bunu öteden beri yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı olur buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu. Ben ancak bir insanım. Sizin dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım. İbni Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu bir kavme gelip ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben apaçık bir uyarıcıyım, derhal kaçıp kurtulun diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiş. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer. Cabir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel 2 rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi: Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda, cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
2: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مَنِيِّي.
2: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
1: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة

0: البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: Sellem şöyle buyurmuştur: sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج
0: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
3: Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip O'nun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için, Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. O'nun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi, kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim O, Peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere O, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili Peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık Peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أميه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: أبو الأسقع واثلة بن أسقعدان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
2: Sahabe hatıraları az sonra.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

hadis ilmini Basra'ya taşıyan bir hanım, Ümmü Atiye, Nüseybe binti el-Haris. O gün Medineli hanımlar için tarihi bir gündü. Allah Resulü'nün huzurunda ona itaat edeceklerine, onun izinden gideceklerine, hayatlarını İslam'a göre şekillendirmeye, Kelimetullah'ı yüceltmeye dair söz vereceklerdi. Kadın beyatı günüydü o gün. Medine sokaklarını kaplayan heyecan her köşede hissediliyordu adeta. Beyat, peygamberin arkasında durma kararlılığının bir göstergesiydi. Sadece dini bir karardan ibaret değildi. Hayatın tamamını kuşatan, hukuki, siyasi tarafları olan bir sözleşmeydi. Cahili toplumlarda varlığı tek başına bir değer ifade etmeyen, kocasına nispet edilmek dışında sosyal hayatta varlık göstermeyen kadın, Medine toplumunda bağımsız bir birey olarak dini, siyasi ve hukuki tercihini ortaya koymaktaydı. Verilen sözler ve yapılan sözleşme kadar bu sözleşmede kadının taraf olması da o gün için son derece önemli ve yeni, bir nevi devrim niteliğinde.

Muaviye künyesiyle bilinen Nüseybe binti el-Haris'ti. Hatta kadınların beyatiyle ilgili hadis-i şerifi de o rivayet etmişti. Ümmü Atiye sözünde sadık, sözünün eri bir kadındı. Resulullah ayet-i kerimede ifade buyrulan esasların yanı sıra bir konuda daha hanımlardan söz almak istiyordu. Böylece çirkin bir cahili geleneği ortadan kaldırmayı murad ediyordu. Hanımlara bu ayeti okuduktan sonra bir de ölülerin ardından bağıra çağıra ağlamamaları gerektiğini söyledi. Oysa ağıtlar yakmak, ölülerin arkasından saçını başını yolarak, dizlerine vurarak ağlamak o gün oldukça yaygın bir gelenekti. Bu hususta Allah Resulüne söz vermek pek kolay olmayacaktı. Ümmü Atiye sıra bu esasa gelince elini çekti ve bütün samimiyetiyle Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, falan kadın benim bir yakınımın ölümü için ağıtlar yakmıştı. Onun benim üzerimde hakkı vardır. Ben ona karşılık vermek isterim. Resulullah bu samimi itiraf karşısında sustu. Hiçbir şey söylemedi. Ümmü Atiye kendisini borçlu hissettiği cenaze sahibinin evine giderek son bir kez ağıtlar söyledi, ağladı. O günkü Arap toplumu için sosyal hayatın bu denli içinde olan bir geleneği birden kaldırmak elbette pek kolay olmayacaktı. Ancak Ümmü Atiye kararlıydı. Kendince borcunu ödedikten sonra Allah Resulüne geldi ve beyat etti. Yapamayacağı sözler vermeyen, söz verdi mi artık sözünden dönmeyen şahsiyetli bir kadındı. Bu davranışıyla söz vermenin anlamını, sözleşmenin önemini ve değerini nedenli kavradığını, vefa duygusuna ve güzel bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyordu.

Bu değerli hanım sözünün eri olduğu kadar yiğit ve mert bir kadındı da. Peygamber Efendimiz de 7 ayrı gazveye katılmıştı. Askerlere yemek hazırlar, su dağıtır, yaralıları taşır, tedavi eder, yeri geldiğinde bineklerin ve eşyaların başında bekçilik yapardı. Cahili döneminde ağıtlar yakan bu kadın, İslam döneminde Müslüman kadınların cenaze işleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Peygamber Efendimizin kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün yıkanması ve kefenlenmesi işlemlerini yapan, üstelik bu konularla ilgili hadisleri rivayet eden hanım sahabi de Ümmü Atiye'dir. Ümmü Atiye'nin hayatıyla ilgili en dikkat çekici husus Basra seyahatidir. Basralı tabiilerden ve Ümmü Atiye'den hadis nakleden bir hanım da olan Hafsa binti Sir'in, Ümmü Atiye'nin Basra ziyaretinde yaşanan bir hadiseyi şöyle anlatır. Biz genç kızlarımızın bayram günlerinde evden çıkmalarına izin vermezdik. Ümmü Atiye Basra'ya geldiğinde, Hazreti Peygamber'den bu hususta bir şey işitip işitmediğini sorduk. O, Peygamberimizden her söz edişinde, anam babam ona feda olsun der, sonra sözlerine devam ederdi. Bize Hazreti Peygamber'in perde arkasında tutulan genç kızların evden çıkarılmasını emrettiğini anlattı. Hayızlı kadınlar dahil tüm kadınların bayram günü namazgaha geldiğini söyleyince ben çok şaşırdım. Hayızlı kadınlar da mı namazgaha gelirdi diye sordum. Ümmü Atiye bana, hayızlı kadın Arafat'ta Mina ve Müzdelife'yi kastederek şurada burada bulunmuyor mu diye cevap verdi. Rivayet ettiği hadislerle Basralı kadınların hayatına dokunan, onları toplum içine, namazgahlara, ilim halkalarına çeken Ümmü Atiye'den 100'e yakın hadis nakledilmiştir. Üstelik onun hadislerinin önemli bir kısmı Basralı raviler aracılığıyla aktarılmıştır. Bu yönüyle Ümmü Atiye sadece Basralı kadınlar üzerinde değil, Basra şehri üzerinde etki oluşturmuş bir kadındır. Hadis ve fıkıh ilimlerini Basra'ya taşıyan mümtaz sahabiler arasında yer alarak tarihe adını yazdırmıştır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Abdullah ibn Yazid radıyallahu anh أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
2: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
1: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
2: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin, buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: جبل بن سهيم رضي الله عنه anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Wow. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet, gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum." diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım." deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu.
0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: أبو مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin: Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed şems-i tabandır. Muhammed seyyid-ü saadat, Muhammed nur-u hak bizzat. Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebu'l-Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir hak, Muhammed'le bulunur hak. Muhammed'le görünür hak, Muhammed yar-ı yezdandır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed Şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed oğlu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed

0: Cihan Mamur, Muhammed Nasır-ı Mansur, Muhammed Ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
3: عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايه edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

mi? Sırf dünyalık elde etmek için tahsir eden kimse, kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: لاه بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman: ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor. Enes diyor ki: bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir: İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: أنا فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yeis ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır.''

Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle."

Bunun üzerine Bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağın bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.
2: Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
3: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
3: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
3: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
3: İsa Mesih aşkına. Çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
0: 133. Bölüm.
4: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için